Yana biri galvanlarca davamlaştırış. Başkala ümit yok dep qargan işini qılış ve qat'i davamlaştırış. Onun arka arkadan mümkin bolmaydigan yaduruluk rekabet küçüge iyi işlerini vücutka çıkarışının sırı mı? Dəl şunun da boz gerek.

Biz əsli vəslimizə yüzlənginimizdə onun şu qədər zor və müstəhkəmlikidən mıdırılçıdan mümkün əməsliki ispatlanğallıqını iz qılımız. Dəsləbki küşənçimizgə isli vilib, onun taşqı küşkü tayınıb özgərtkili bombaydığa riyalıq işgərlikigi işəngə vaxtımızda, onu özgərtişimiz dərbəqə mümkün bombaydığa işqə ayınladı. Nəticə, biz üçün bəkli moyun bulub, başqılanın mümkün əməs deyişlərgə pərva qılmay, barlıq küçümüz bilən yeni amallarını tipib kirişkə vaxtımızda köp oylışımızdan acıd yox. Fəqət, mən neyim kerek? Bu işini qanda qılsam boludu, deyənilə oylışımız kerek. Şirkətimizdən şuarı mundaq, ümitsizlik içindən ümit tapımız, parlaq nişanğa axır yetimiz. Başqılanın mümkün əməsdigə vaxtı dəl pürsətinin müqatımızıdır. Harmay, talmay, tırışış arqılıq qutuq qazanqılı boludu. Onda qılmışsınız, ғалбы қылыш имканиетігімі ерішемейсіз. Ондақта, ғалбы қылыш имканиетігі ерішіш үшін 100%-лік, әтті 200%-лік тірішчалық көрістішіміз керек мұй ұқ? Мән чоқым ұрынып бақымен, тірішіп күреш қылымен, пәкәт өзім үшілі әмәз. Мән байның баласы мұ, әмәлдарының баласы мұ әмәз. Арқы терігім мұй ұқ? Тұрмышта құрық қол атланған адам мән. Мән оқшаш бір адам чығыда ұтық қазанға ерді, Nurgun yaşla utuq qazan alaydı. Yelə həm pürsət ba? Məsələ şu yerdir ki, özünüzünü çinixdürüşünü, pürsətini tutuşunu, özünüzünü capağı uğruşunu xalamsız. Özümüzgə bir qətin pürsət berib, qılcı bahanı izdiməsdən, birli işini bütün vücudumuz bilən qıpaqsaq, qandaq bola?

ki, hazırkı zamanımızda bilim ve hüner misilsiz etibarga erişti ve ulanı pulga aylandırış imkaniyeti bar boldi. Şunun üçün hırsık dolgan deyimiz ki, ötken netçe 10 yılda ızcıl özgermigen tümür tavaqtın kilidigan biğaterlik tuyğusu asta asta yemirlişki başlap, her kandaq bir adamnın her zaman şalınış ihtimallıq tuğuldi. Bilimiñizni pulga aylandırışka aldırmağan, sistem içide yagi şirkette muqim maaşlı hizmetçinin rolunu elibatkan adam bolsanız mı, özünüzü dağımlıq küçeytip durmuşsanız bulmaydıgan halet şekillendi. Eğer siz ilgirki karxanada uzun bir zancırının bir alqısı, işlep çıkırışının akmiliyesindeki bir bekat bolup, hazırkı iktidarınızı pulga aylandırmakçı bolsanız, ondaqta işlep çıkırışının akmiliyesindeki birinci bekatını tartıp, en ahırkı bekatkici boğan barlıq halkıladaki bütün meşgulatını bilişiniz. Ve qaysı halkıda kandaq ilgirleş ve asilatkı erişeleydiğalıqınız ne? Her vaqt oylanıp duruşunuz gerek. Yalğız küreşke atlanğanda, təşəbbüskarlıq bile ilgirleş davamıda, ceniniz qiyinleşi mümkün. Ama, ğalba ya ki məğlubiyyat bolsun, oxşaşla yeni bir sahibi içildi. Siz pəqat bir tal burumu mıq əməz, belki kiçik həm əpçil, hətta zor həm mükemmel bir maşınığa aylandınız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, Nazaretçisi Arapat Tüsencan. Tövənə deyiqdiğla, stansımızdan başka programlarda bulsun.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çın tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıqtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzipilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalqan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonişi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikke yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni, cungoçə sosializmdi çın turuş, və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kırgızıb, umumluq və strategiya yüksəklikidə turub, dövlət xəvəbsizlikigi dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqur qatlamdın layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigi dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigi dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvib xətər və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəvibsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızcıllaşdırış doğrusu da mundaq 10 türlük tələbini oturuq qoyub ödümən. 1. Partiyanın dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan mutlaq rəhbərlikidə çın turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikidə çın turub, bir tutaş maslaşdırışını küçəytib, partiya rəhbərlikini dövlət xəvəbsizliki xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ər dərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəvəbsizliki məsuliyyət tüzümünü cayda əməliləşdürüşü türütkü buluş gerək. 2. Cungoça dövlət xəvəbsizliki yoludu çın turub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, siyasi xəvəbsizlik, xəliqnin xəvəbsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişnin orqanik birlikini çın turub, xəliqnin xəvəbsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəvəbsizlikini negiz, ixtisadi xəvəbsizlikini asas qılıb, dövlətnin igilik hüquqi və zəmin bütünlükini qoğdab, zor xəvəbsizlik xəvəb xətirinin olduğunu ilib və onu tügitib, Cunhua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını küşlük xəvəbsizlik kapalıdik iyi qiliş gerək. 3. Xəliqnin xəvəbsizlikini asasi məqsəd qilişdi çın turub, dövlət xəvəbsizliki də əmmədə xəliqni közləb, əmmədə xəliq tayinib, kən xəliq ammısının aktifliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq çari qıldırıb, ulanın xəvəbsizlik hüquq mənpəətini həqiqi qoğdab, xəliqni başdın axırı dövlət xəvəbsizlikidiki ulluq küş qılıb,
دولت خوابسزلیکنی قوغدایدیغان قدرتلی کشنی مجسملش کیرک. تۆتینچی، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنىڭ بىر تۇتاش پىلانلاشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىككە تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتى چىڭ تۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك خەۋپسىزلىكنىڭ ياخشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەم تەرەققىيات ئارقىلىق دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ ئەمەلىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ھەم دۆلەت خەۋپسىزلىكى پىكىر يولى، تۈزۈلمىسى، ۋاسىتىسىدە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا پايدىلىق خەۋپسىزلىك مۇھىتى يارىتىپ، تەرەققىيات داۋامىدا خەۋپسىزلىك ئامىللىرىنى تېخىمۇ كۆپ ئويلىشىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنىڭ ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. بەشىنچى، سىياسىي خەۋپسىزلىكنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ھاكىمىيەت خەۋپسىزلىكى ۋە تۈزۈم خەۋپسىزلىكىنى قوغداپ، ھەر قايسى تەرەپلەردىكى خىزمەتلەرنى تېخىمۇ ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئالتىنچى، ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ خەۋپسىزلىكىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك بىلەن غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىككە بىر تۇتاش ھازىرلىق كۆرۈپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر سىياسەت قورالى ساندۇقىدىن ئوبدان پايدىلىنىش كېرەك. يەتتىنچى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئالدىن كۆرۈش، خەۋپ خەتەرگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، زور خەۋپ خەتەر كەلتۈرۈش ئېھتىمالى بولغان يوشۇرۇن خەۋپنى تىرىشىپ بايقاش ۋە بىخ ھالتىدە بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. سەككىزىنچى، خەلقئارا ئورتاق خەۋپسىزلىكنى ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەمكارلىشىش، يېڭىلىق يارىتىش، قانۇن ئىدارە قىلىش، ئورتاق پايدا ئېلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئورتاق، ئۇنىۋېرسال، ھەمكارلاشما، ئىمكانىيەتلىك سىجىل، دۇنياۋى خەۋپسىزلىك قارىشىنى تۇرغۇزۇشقا تۈرتكە بولۇپ، خەلقئارا خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇميۈزلۈك بىخەتەر بولغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىش لازىم. توققۇزىنچى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرىنى كۈچەيتىپ، سىستېمىسى مۇكەممەل، ئىلمىي قېلىپلاشقان، يۈرۈشۈشى ئۈنۈملۈك بولغان دۆلەت خەۋپسىزلىكى تۈزۈم سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى پەن تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ قوغداش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ خەۋپسىز ھالىتىنى يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. ئونىنچى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى كادىرلىرى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە چىڭ تۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى سېپىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، سىياسىي قۇرۇلۇشنى باش يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، يىمىرىلمەس دۆلەت خەۋپسىزلىكى كادىرلىرى قوشۇنى بەرپا قىلىش كېرەك. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىندا قىلغان دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yil yeni taşsiman öpki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining ta'minoti yetarlik bo'lganligining köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlıq təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl qilishqa, əmdili tutuş qilishimizga umumi miqtarı yetərlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşib, ta'minot bilan talabning qis tamponligi borgan sari kuchaydi. Uning ustiga xalqaro vaziyat murakkab va keskin bo'lyapti. Shunga ochlik bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilishdan iborat bu kirishni boshdan oxir qattiq chingitish kerak.

Konu dostlar radio jurnalı programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiyev.

Konu dostlar radio jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıçı nazmaları bilan huzurlarga yetib keldik. Programımızı avvalgıdak yaqtırıp anlaydıganlarga işinimiz. Mən Riyasatçı dostlar Şeringül Toxtiyev.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanı da adəmni heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Yalqız qap zeriktinma? Dedi Vronski uçuq çıray bilen onun aldığı kelip. Yaq, zerikmedim. Yalqızlıq künüp qalğan men. Setva kep ketti. Yani levim mi ba? Bilmen. İkisi seni yoklap bamaqçı oğan. Hoş. Levin sana yaqtı mı? Dedi o, Anna'nın yenigi gelip oltırıp. Kavetli yaktı. Ula teki yenili kaytıp getişti. Eras, yaşıvının işkandak boldı? Başta futu vidi. O yettimini futkan. Şunun dinki mə onunga keteyli dedim. O gepimgi kırıp orundun turup menip bulup. Yeni kaytıp kırıp getti. Hem de o fıtır vetiydi o. Onun bilen kilişinin zörüriyeti bağ mıydı? Sordu Anna, tuyuksuz onun da çekçiyip. Çıraydın bir kıl sörülük ve düşmenlik çıkıp durattı. Sen Setuva'dın yaşvinini ep getmesen bombaydı o dep gep eğitip verip diken sen. Bəhər bir onu taşla koyup kepsen go. Vronski'nin çıraydı mı? Cidelgi tayyar turgan kıyafet payda boldi. Birinciden, men Setuva'dan sana gep eğitip bəmidim. İkinciden, men hiç kaçan yalgan sözlep bakkan emez. Muhimi, kelişini halıdım, kaldım. Dedi o terini türüp. Anna, nemiş ki bunda kılsan? Bunda kılışının nemi ki paydası ba? O birdem turup elip Anna'ı engişti ve o kolunu beri doğu degen oy bilen onun kolunu sozdi. Anna muhabbetinin bu hıl kızık duruş şeklinden hoşal boldi. Lekin cidelli işinin şartları onun teslim buluşuğu yol koymayı vatkandek galiti bir hıl rezil küş muhabbetinin bu şekildeki kızık duruşuğa yol koymayı vatattı. Elbette, kağın kez keli versen. İş kılıp, sen nemini halısan şunu kılalaysan. Lekin, bu geplerinle man nem üçün deysen. Zadı nem üçün. Anna bağın seri örlep gitu atattı. Hiç kimsinin uxul hukukunu tatı vağını yok ku? Sen özenni hemmige haklık dep gösetmekçi. Boptu, şu haklıklıkın bilen yaşap yürüy ve. Vronski muştini çın yumup, içtik başka yakı karavaldı. Çırayı baygıdı mı bekerek türlüp getken idi. Sen özgermez cahil adamsen. Dedi Anna, Vronski'ye hılgıç kadılıp durup.
Şu arlıqça, u Vronskiyning özining g'azabini qaynatayotgan shu xil qiyofatini tasvirlashga muvofiq keladigan so'z izdedi. Sen haqiqatan shunchalik tarsa, sen shu tarsaliging bilan mendan g'olib kelishni o'ylaysan. Men bo'lsam, uning yana ko'ngli buzilib, yig'lab ketishga tas qoldi. Sen bu kılıkların bilen bana nemi bop köründü kallıkını bilmeysen. Senin bana muşundak yaman közlerinde karaşlarının. Şundak yaman közlerinde karaşlarının men üçün nemidin direk birdi kallıkını mı düşenmeysen. Muşundak çağlarda menin kançilik

Grammisi. Men Abdursul Abdriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

doktor tehi urnadın turmaptı. Çakırı, keş yetevi de, meni oygatmıgın digen, biraz dinkin o özü turup mı kalıdı, dedi. O çakar, çırağının kalpıkını sürtü batkan iken. Onun çırağının kalpıkını sürtüşke şunç estaydıl muameli kılıp, Levin'nin ışığa pervasız karıgını Levin'le hayran kaldırdı. Lekin yeni oylap görüp, o çakarının özünün könlüdeki işini bilmeydi kallıkını. Bilsim o onun üçün bəri bir işkellikini. Şuna bu bipervalık sepilini bösüp ötüp, məqsidigi yetiş üçün təmkin, eğir besik ve qatdirek bolması bolmaydı kallıkını düşendi. Aldırap mı ketmey, hem pırsatını mı koldan berip koymay, dedi o işçi de özüge özü. Ve özü de köz aldıdaki işlani bir tırap kılıçta cismani ve ruhi küçünün urgup turuvatkallıkını es kılıp durdu. Levin doktorunun tekçi uxlavatkallıkını anlap, başka türlük çağırlığını oylap çıkıp, ahırda Kuzma'a işkilik xat yazıp berip, başka bir doktorunu çakırıp kelişki buyurdu. Özü doğru hanığı berip, apionu setevilip kelmekçi. Angıca doktor ornıdın turmağın bolsa, çakarının koluğa azırak bir nersi tutkuzup bakmakçı. Onun gümü onumısa, doktorunu oyğıtışka mecburlamakçı boldı. Doğru hanıdaki yadangu bir doğru buruş, doğru algılı kelgen bir harvi keşke, Xuddi doktorunun çakırı lampının kalpıkını erinçeklik bilen sürtü vatkangı okşaş, oldırmay bipervalık bilen doğru orap beri vatatdi. O Levin'a özlerde apionun yokluğunu dedi. Levin aldırap ketmey, çırayını mı özgertmey, hapı mı bolmay, doktor bilen tuğut anısının ismini tılgıylıp, Apionu nemege işildiğe alıqını düşendirdi. Onda kılmay azıraq setip berin dəp yalvurdi. Doğru buruş ahır bol almay, birdin nemis tılı da bersen bolamdu dəp soru vedi, yan öydün bersen boludu digen cevap anlandı. Şundula o Apion ba şeşe ve varonkını elip, çoğun şeşedin küçük bir şeşige aldırmay azra kuydu. Andın küçük şeşinin ağzını peçetlep, üstüdün yani Mekkem uğraşkı başlıvedi, Levin taqat kılıp turalmay, karış terapnın kolu dün şeşine tartıvilip, işki özünü attı. Doktor tekçi ornıdın turmaptı. Çakar yerge gilem selivatkan iken. Levin kancı desim o, doktorunu oyğıtıp çıkışka pekatlı unumedi. Levin bekme aldırap ketmey, yan çıkıdın 10 roblilik kağız buldun birini elip, onun sundi. Andın çüşendirip, Peter Dimitrich, her kandak çağda kesel körsetkili kelsiniz, men tayyar digen. Şuna onu şu turkuda meni kaptu dep oyğıtıp etsen, Hergiz hapı bolmaydı, dedi. Hizmetkar ağır koşulup üstüge çıkıp ketti. Çıkıp getip etip Levin'a Kubulhanı da saklap turuşini, dedi. Levin doktorunun hocursudu turup yütelginini, mangınını, yüzünü yuvatkınını, gep kılıvatkınını anlap turdu.

0: Aradın 3 minut ötti. Bu 3 minut Levin'ga goya bir saattek bilinip getip, çıdap oldri verişke taqtı yetmedi. Peter Dimitrich! Peter Dimitrich! Dep tolap ketti Levin ahir çıdımay uçuk turgan işki karap yelingan ahanda. Tanrı hakkıda meni ayıpki buyurman. Meni jayınızdı turup kubul kılıp, dadımını anlap bekan. Sizni saklav atkınımga 2 saattin açtı.
1: Mana hazır, hazır da düşünmen.
0: Doktorunun o cürsü de turup digen gibi anlandı. Levin doktorunun bu geplerini külgendek bir kıl ahında devatkallıkını anlap, ihtiyarsız çöçüp getti. İşki hızlı sözüm ba. Mana hazır da düşünmen. Doktor ötkünü kiyip bolguça yani 2 minut ötüp ketti. Yani o kiyimlerini kiyişi çaşlarını tarış gerek idi. Peter Dimitrich dedi Levin yani zarlangan avazda. Del şu çağda doktor kiyimlerini kiyip çaşlarını tarap bulup çıkıp geldi. Bu adamlarda rahim şefkat degen narsa yok ekan deb o'yladi Levin ichida. Bu yerda odam o'lib olsa, bu yerda uning beshini tarab o'ltirganini qarmamdigan. Xayrli sahar. Doktor uni bilan qo'l ilishib ko'rishdi va o'zining xotirjamligi bilan atay Levinning tishiga tegayotganda qilib dedi.
1: Bek mi odakıp gitmen? He hoş, ne mi iş?
0: Levin, hotununun ehvalini amalba tepsili etraplık tonuşturuşku başıldı. Ahırda onun özü bilen tezirek yolgu çıkıp, hotununu tekşürüp bekşini arka arkadın talep kılıp turvaldı.
1: Bu işka siz buncuvala aldırıp gitmen. Bu cihette sizden tecrübeniz yok. Aslında benim berişimden mi zorunluydu yok idi. Siz dep turup ağaçka basan barayı devat hemen. Olduraydıgan hiç ne mi yok? Kini olturun? Heh, kakva içeceğim siz.
0: Levin doktorga bu mini ekmek kılıp atamdu nime digendek nezerde lepbide bir karap koydu. Lekin onu ahmak kılış doktorunun hıyalı da mı yok idi?
1: Bu işte ben bileme. Obdan bileme. Dedi doktor külüp durup. Ben bu ailesi ba adam. Lekin biz erle muşundak çağda hen bir çare alıp uçup kalımız. Benim bir ayol bimarım ba. Onun eri muşundak çağlarda eğilgi keçip kırıvalı deken.
0: Siz kandak oylaysız, Peter Dimitrich. Oğuşluk bula mı?
1: Siz etkan erkıl alametle oğuşluk bula da kallıkıdın direk berip durup da.
0: Hazır men bilen bile baralasız mı? Dedi Levin, kahve götürüp kırvatkan çakarga gazap bilen karap koyup.
1: Bir saatte kim bar men?
0: Yak doktor. Tanrı hakkıda onda kımman.
1: Onda hos kahveni içi olay. Sabır kıp durun.
0: Doktor kahveni koluğu elip içişki başıldı. Her ikisi zuvan sürmeyi cimcit oltırattı.
1: Şu küllerde bizden askerlerimiz Türklerini sür tokay kılıp atıdı. Tünegin haberini okudunuz mu?
0: Dedi doktor ağzıdaki bolkını yutup etip. Yak, benim taktım tak oldu. Hem de saklap olduramayım ben. Dedi Levin urnudun turup getip. Hem de yani 15 minuttan kim mağarsız?
1: Yarım saatten kim?
0: Rasma? Levin öyge Kinez hanım bilen birle vakit kırıp geldi. İkisi ucur öyünün işki aldı da uçuraşkanda közleri yaş kutolgan Kinez hanım titrep turgan kolları bilen
1: Levinni mekkem kucaklayıp ün selip yığılap ketti.
0: Lizavita, kımmetli kim? Onun ehvalı kanda karak.
1: Dep sordu Kinez hanım, üzü kuşal, lekin yana azrak, teşvişlik çırağıydı çıkıp gelgen Lizavita'nı tutuvelip.
0: Ehvalı yakşı,
1: dedi Tuğut anısı cevap verip.
0: Ornıdı yatkan bosu yakşı bulattı. Siz kırıp muşu gepni onu dep koysanız.
1: Levin bugün seherde oyğınıp ketkendin ki illa nemi iş bolu vatkınını düşünüp, hotununun könlünü parakende kılmaslık üçün her kıl hiyallada perezlerde bolmaslık. Özünü katı tutuviliş kararı gelip koygan idi. Bu küllerden aman esen ötüvelişi üçün hotunuğa yeni teselli berişi, könlünü yasışı, gayret beriş gerek idi. Levin yeni bu işinin kaçangıcı davamlışı da kallıkını başkalardan sorap bilip, 5 saatki berdaşlık berişka kallısı da tayyarlık mı kılıp koygan idi. Hazırkı ehvalda o özünü tutuvalala idi. Hatta nemi işlerinin yüz berdi kallıkını hiyalığı keltürmeslik kim o? Bu işinin akıbetinin kandak bolup ketişini oylamaslık kimi kadir idi. Lekin doktorunun yeniden kaytip gelip, hotununun azaplanıp ketip atkan halatını köygendin kiyen bol almayla kaldı. Tınmay beşini igiz götürüp, uluğ kiçikten attı. Ağzıdın, Tanrım, bizni keçürüvet geysen, bizdin şapkıtını ayımaz sen, degen gep düşmeydi. Kandaktur bir korkunuştun, vücudu cuğuldaydı. Özünün berdaşlık berelmeyi kelişedin. O ahırı çıdımay, öydün yügürüp çıkıp geçişedin, ensireydi. Şunçı azaplangınığı layık, hiç kançı vakit ötmegen. Pekat, bir saatli ötgen idi. Şunun dinkin, 2 saat, 3 saat. Hatta o çıdaymen dep oylugan, 5 saat mi ötüp getti. Ehval yani şundaklı idi. Levin taqat kılıp turuverdi. Onunga taqat kılıştın başka amal mı yok idi? Her bir minut onunga taqatının ahırkı çekidek bilinetti. Gəm endişidin yürüki yerlip gitey dep kılıp atattı. Vakit, minut seri, saat seri ötüp gitip atattı. Vaktka ergişip, onun azabı bilen endisimi eşip ve bağın seri küçüyüp bir vatattı. Turmuşta kem bolmaydıgan barlık odetlerinin biri mi, hazır Levin'nin kallısı da erzimez ve mevcut emes nersile idi. Vakt karışımı yok olgan idi. Kitty onu yenigi çakırgan minotla. Levin, hotununun birdem adettin taşkırı küş bilen sıkıp, birdem onu özdün neri iştergen, terligen kolunu tutup durgan minutla, Levin'a bir turup bir netçi minut, bir turup bir net saattek bilinip keti vatatdi. Lizavita onunga der perdinin u terpideki şamını yekip etişini ıltamas kılganda, Levin hayran kılıp, vaktinin kes saat 5 bulup kalgallıkını şundalı bildi. Eğer birer onunğa şu turkuda ettigen saat 10 boldi digen bolsa, o bunçilik heyran kalmagan bolatdi. O hatta hazır özünün nädiligini, kaysı vakit bolgallıkını, nemi işlanın yüz beri vatkallıkını tazı enik bilmeydi. Kitty'nin ısıqta hüppidi kızırıp ketken çırayığı karğanda, Kitty turup nemi kılışını bilmey kılıp atkan dek, turup katık azaplını atkan dek, turup erini hatırcam kılmakçı bolup, onun karap külüp koyu atkan dek körünüp getetti. Levin Kinez hanımının çaşlarının çuğulup, yüzünün kızırıp, Şirayidin ensizlik çıkıp, Xuddi helili yığılıp etidigan dek alet turganlıkını ködi. Dolimo şunda qalet deydi. Doktormu ciddilişip, tınmay tamak çeketti. U yeni Çırayidin qattilik çıkıp durgan. Keskin, qargan adam Çırayidin özge teselli tapalaydıgan dek turgan tuğut anısıga qaradı. Zalda uyaktın bu yakı ciddi menip jürgen qeri kinezmi baydı. Ulanın kandak kirip, kandak çıkıp ve kayerde yürüş geldiklerini u mutlak bilmeydi. Kinez hanım dem doktor bilen bile yatak öyge kirip gitetti. Dem üstüge gızala koyulgan üstel peyda bulup kalgan kütüphanığı kirip kalattı. Dem onun ornu da dolluyu peyda bulup kalattı. Keyin Levin birinin özünü bir işki buyruğallıkını eslep kaldı. Yeni bir qetim onu üstel bilen sapanı yötküşüp berişki çakırıştı. Levin bula kitigi lazım bolsa kerek dep oylap can dili bilen orun dedi. Ulanın kitigi emez, özlerge keçidi yatıdığangı orun rastlışı vatkallıkını pekat kiyilli bildi. Keyin onu kütüphanıda oltırgan doktorunun aldığa nemini dur sorutup kırgızıştı. Doktor onun sorğınığı cevap berip bulup, yani şu domadaki tertipsizlikle toğırlık gep başladı. Keyin onu yine kaynanısının ucursuğa oltundun hel berilgen İsa'nın heykelini açkışkı buyuruştı. O yerge kirip, Kinez hanımının qeyri hizmetkarı bilen şikapının üstüdün heykelini elip etip, şu yerdeki mukaddes çırağını sundurup koydu. Qeyri hizmetkar onunğa, "Rapiqiñizdin qayğırmañ, çıraqqımı eçinmañ," dep onun köñlini yasıdı. O İsa'nın heykelini elip kirip, Kitty'nin beşiğa, yastıqnın tegige koyup koydu. O bu işlanın kaçan, kayerde ve nemi üçün bolup atkınını bilmeydi. Kinez hanım nemi üçün onu koltuklap, közlerge eçingandek karap koyup, kaygırıp ketmeslikini deydi. Dolly nemi üçün onu öydün söyrep çıkıp tamak yevilişki zorlaydı. Yani doktor nemi üçün özüge ciddi kıyafetti karap, azıraq doğru işçi bilişini eytudu? Bulanı mı düşenmeydi? O yüz beri vatkan bu işlanın bir yılının aldı da aksi ülke merkezdeki doktorhanıda sekratlı yatkan çağdaki ehvallağa azıraq okşap kele vatkallıqını ile biletti ve yiskılattı. Okşumaydığını o çağdakisi ölüm kaygısı bolsa bu ketimkisi tuğut hoşallıqı idi. Ama o ketimki kaygılık iş bilen bu ketimki hoşallık işinin her ikisi hayatının normal kanuniyetinden halkıp ketken işler bulup, bu halk iş goya hayatının bir rojikigi okşaydı. O rojiktin kandaktur bir yükseklikini körgülü bulattı. Hazır yüz beri vatkan işler okşaşla azaplık işler idi. Okşaşla ademle kıynaydı. Oğul yükseklikke nezer salganda, adamın royi okşaşla adam oylap bakmagan mislisiz yükseklikke götürletti. O yükseklikke akıl bilen yetkili bolmaydı elbette. Bu mezgil işçi de onun da işkikil royi haletten mevcut bulup turvatatti. Katie'nin yeni de emez, arka arkadın tamak çekip, Kuldanlı tamakının kötükü bilen toldırıp etidigan doktor, Dolly ve qeyri kinezle bilen billi oltırıp, çüşlük tamak, siyaset, Maria Petrovina'nın kesili toğırlık paranlaşkallarda, Xuddi helili uykusudun oyğangan adamdek hemmini untıp gitetti. Katie'nin yenige kirip, Карбатының бешегі келіп тұрған

da yürüki azaptın yerilip ketgidek bolup, tohtumay tengirge tevin attı. Her ketim ketinin hujursudun deşyetlik çiqirashla anlanganda, untulup ketken dünyası işidin çaçırap çıkıp, yeni şu deslepki garan haletigi kaytattı. Ketinin eniraşları kulukıgı kırgende, urnudun çaçırap durup, onun yenigi kırıp keti bitip, özünü özü aklap ketetti. Lekin, yani özünün günahsız, hiç kandak yaman iş kılmagan adam işkeldikini oylaytti. Ketigi yardan berişini, onu kogdaşını şunçilik arzu kılıp ketetti. Ama onu köygende, özünün onunla yardan berelmeydi kallıkını düşünüp, korkunuş işi de kalattı. Vaktinin ötüşü bilen bu işkil royi halet bağan siri küçüyüp keti batattı. Ketinin yenide bolmağan çağlada onu pütülley untüp ketetti. Könlümü asta asta tıncıp kalattı. Onun yenideki çağda hotununun kıyını vatkallıkıga özünün muhabbetinin yardan berelmey vatkallıkıdın yürek bağırı tılınıp ketetti. Орнудан туруп бир yerlarga кечип кеткис келетти. Лекин барадыган yeri янылы хотунунун хожурсу болатты. Бәзи чаглада кети уну арк-аркыдан янығы чакырып калса, Левин унундан ренжип калатты. Амма унун күлүмсүрөп турган мулайим чырайыны көйгөн ва "Мен сизни бек кыйынып эттим" деген гептерни аңлаган чагларда Тәңірдің қапы болатты. Лекін Тәңірні тылға алған хаман, яны рәхім шапқат тілеп кететті.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Levin nə keş bolğınını, nə ətigəllikini bilmidi. Şamla yıqılıb tügigən idi. O doktorunun yanında o sözləvatqan uxlut sehri toğrusudiki cahan kəzdilənin adam aldaydıqan gəplərini tınşap oltıratdı. Közləri doktorunun tamakısının uçudiki küldü idi. Hazır kılıdıqan iş yok, bikar oltıruvatqan çağ bolğaçqa, kallısı çigişlişip, şu turquda boluvatqan işlani pütülləy esidin çıqırıp koygan idi. Amma doktorunun hikayesini iniq anlavatatdi. Tuyuqsız, adetki okşumaydıgan bir çırkırgan avaz anlanıp kaldı. Bu avaz tolumu korkunçluk idi. Levin ornudun kopalmay, demi işçigi çüşüp getip, guman bilen doktorunun közlerge karaplı kaldı. Doktor mu beşini sanar yan kılıp anlap oldurattı. Közlerde memnunluk külküsü oynap durattı. Bolovatkan bu işla şünçilik galiydi. İdi ki, hatta Levin'nin çırağıydı mı hayrallık görünmeydi. Bu şundak boluduğa iş okşaydı. Dep oyledi, o yanıla cahidin kozgalmay. Bu çırkırgan kimdi? O bir dillı esige kelgendek bulup, urnudun çaçarap durup getti. Ve putunun uçu da dessep, ojırığı karatmandı. Ojırığı kırıp, Lizaveta bilen Kinez hanımla aylınıp ütüp, karvatının baş tarafıdaki özü turduğan yerge badi. Çırkıraş toktuğan idi, lekin Levin nemi özgürüş boldi? O zadı kandak özgürüş, onu bilelmedi. Onun özünün mu o ehvalını köygüsü, bilgüsü yok idi. Pekat, Lizaveta'nın çırağının ciddileşip, tatırıp kalgallıkını. Ama yanıla şunda kattiyet bilen turgallıkını. İngilki titirep turvası mı? Közlerinin kitiyi kadılıp turgallıkını ile köydü. Kitinin yüzü katlık azaplanıp ketevat kallıkıdı mı? Kızırıp ketevat attı. Peşanısının tepçip durgan terge çaşları çaplaşıp getken idi. O Levin'i burulup onun közlerini izledi. Terlep getken kolunu çıkırıp, onun muzdek kolunu mehkem tutuvaldı ve menzigi yaktı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo dinleyiciler, endi diqqatingizla stansiyamızning boshqa sarhil programmalarida bo'lsin.
1: Men cho'ng menga, vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaytdim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Мен иммунитет системеси. Хлумай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Хлумай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Мән юрек, узун мезгил ухлумай таң атқызуш себеплик хизметим нормдан эшип кетип, түгишеле деп калдым.
5: Узун мезгил ухлумай таң атқызуш каралсыз бомбага окшайды. Бадан азалары нормдан артык хизмет кылганлыктан агахландыруш берди. Тыңшыдыңызмы?
6: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның

0: bazı özgürlüklerini barlıqqa keltirdi. Menin saydak ägişim bilen o başqalar bilen uçuruşunu xalamaydıgan, hatta özüge yüzlenmeydıgan bop qaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini qaytadan başlaşını karar qaldı.
1: Üçüncü numarlıq bemar.
2: Doktor, men xamışlık kesli griptar boğa uxşayman. Qandaq davalansam bula?
0: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasaq mı?
2: Aktif yüzlünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Meni ümitge teximi yıkılaştırdı.
3: Psikolog sağlamlıqına köngül böleydi.
4: Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talondaki içkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
4: Sağlamlıq ayıqımızda.
7: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
4: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

0: Bədəndəki tüklərini yulub edidigan qəliz adətni şəkilləndirgan. Megan özünün kiçikidən tartıbla kirpikini yuluş arqılıq arzu istək toplab kəgəligini etdiqan. Megan şunodan etibaren hər daim çaş və kirpikini yulub edişnalı koydu yürüydigan bulub qalğan, həm bu xil qəliz adətini qətdi özgərtdəmigan. Meganın 49 yaşqa kirgan apsi Taniya qızının kirpikinin bir talma qalmay yulib etilganligini körgəndən kin qatdıq çöçüb ketgan. Taniya qızını doktorga körsətkəndə doktorlar onun çaç yulish kesili dep atıldığan bir xil psixik kesel giriptar bolğanlığına diagnoz qoyğan. Taniya özünün azaldan bundaq kesel barlığını anlap baxmaganlığını, şunaqla bu xil kesellikning şunca uzun davamlaşidiganlığını oylapma baxmaganlığını aytqan. Megan 13 yaşqa kirgandan başlap çeçini yulishqa başlagan bolup, şunondan etibaren onun çeçi tazdek şalanşıp beşinin uyar bu yeri taqır bolup qalgan. Megan özünün bu xil qəliz adəti səbəblik məktəbdə savaqdaşlarının məsxərçisi kimi uçurğan. Taniya keyin qızının çeçini davamlıq yulishdan saqlanış üçün bir xil alaydı başqap layili tip bergan. Megan bu başqapni kiyib algandan keyin çeçini yulishqa amalsız qalgan həm bu vaqtda çeçini yulmaydigan bolup qalgan. Megan 18 yaşqa kirgan yili onun çeçini yulish xumari yani qayt qozg'ilishqa başlagan. Megan bu yil çeçini yulib etishdan saqlanish uchun çeçini pak tushirib atgan. U mundaq degan. Men çaç yulish odatimdan qo'l uzishni umid qilaman, lekin bu orzuyimga yetalaydigan yoki yetalmaydiganligimga o'zimni aniq bir narsa deya olmayman. Megan o'zining kasallik ahvolini aloqa to'g'ri chiqirib ben bahrlab, o'ziga o'xshash g'alati kasalga giriptar bo'lgan to'g'ridoshlarning bu xil kasallikdan nargiz qo'rqib ketmasligini. Ko'pincha chaqlarda özünün kisallik akvanını aşkarlığından kin, atraptiki kişiler bergen medet ilhamlarının özdeki galit adetini tügütüşüge törtkü bulup gelişi mümkünlikini eskertken.
1: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
2: Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
3: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aca, bugün hava ısık. Bir yuttum su işbeliğine.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asaraş işçilerine ihtiram.
2: Ana, cepa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, hər qitim igiz dağlarga, jilgılarga nazar salganda yoki dengiz okeanlarını sayli qilganda tabiatning haybatlikligi va sirliqligi bizni hayron qoldirdi. Tabiat kishi qalbini larziga soladigan nurg'un manzaralarni namoyon qildi. Bugun biz ko'pchilik bilan yer shardagi eng g'alati tabiiy manzaralarni o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi cho'ng ko'k o'nkir. Bu g'oyat zo'r suv osti o'nkiri Beliz sirtqi dengizdan taxminan 100 km jiroqlikda bo'lib, jiroqdagi muz davrida shakllangan. Ayni chaqdagi dengiz yuzi bugungiga butunlay o'xshamaydi ekan. Dengiz osti yanli ko'rinib turdi ekan. Ko'k o'nkir ayni chaqdagi chirtishdan shakllangan bo'lishi mumkin. Keyin dengiz suyi o'rilganlikdan o'nkirning cho'qqisi shuning qayg'ishib o'tirib ketib, dengiz suyi bilan liq to'lgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan suv ostidagi haqtash o'nkirga aylangan bo'lishi mumkin. Onun öngörü yığızı nait mükemmel yumulak şekilde bulup, yana nait toğır kip qağında köründü. Onun üstüge aylanma xadı taş bilen bir kip ketken bulup, asmandan qarsa xuddu bir güzel gül çembere qoxşaydı. Öngörünün çoğunqırlığı 137 metr, işçi de hayvanat ve ösümük türleri mol, lähanlam, en tayin köp. Bundaq sırlıq hem çoğunqırcay bugünkü günde kişini en jalıp qıldığan soğu çöküdüğan jaylanın biri bulup qaldı. Lekin çoğunqır denizin korkuş kesli bay kişiler bu yerge kelgende, teni juğuldap geçişi mümkün. İkincisi sırlıq çemberek. Bu sırlıq alqısman şekiller Afrika'nın janıbıdaki Gərbi Deniz Qırgıqıdaki Nambiyaga jaylaşqan bolup, kəng zımınğa nəzər salsanız, Qaqaslıqdaki giya ünmeydiğan yerle, yavu ötçöple, üsüp ketken çöllükte bu sırlıq xaliti çemberekler neçi milyon qiyitudu. Ulanın zadı qandaq şekillengelikini hiç kim bilmeydu.
6: Buradar, siz bu bexatarlı kalpıqa nemiş kiya olmay toksiklik kesip koysayız.
7: Sıqta, bununla taz könelmedim.
6: Bu bexatarlık üçün emas mı?
7: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
6: Ey, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalpıqı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oyla peyine, kayısı bekirek avarçılık.
7: Doğru, bexatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalbini azaytıdır.

Tehlikeli hareket seyyarlarının işki kısmındaki maddelerinin kaydedin tizilişi ve kaydı tarıkılışını keltürüp çıkırıp, tedirici halde şarısman kurulmanı şekillendirdi. Seyyarlarının işki kısmındaki maddeler iğirlik gücünün təsirini uçurup tedirici akıdı, hem de maddeler muayyen plastik hususiyetki iyi buludu. Bu seyyarlarının işki kısmındaki maddelerinin məlum derecede şekli özgürüp ve iqib, iğirlik gücünün təsirine masış alaydıqalıqıdan deyerek buyurdu. Vaqtının uçuşu gelişip, bu maddenin iqişi ve şekli özgürüşü seyyarının işki kısmını tedirici halde mexanik tamponluğu yetkizdi, hem de şarısman şekli keltirdi. Bunun başka, seyyarlarının şarısman şekli yine seyyarlarının öz massının təsirine uçuraydı. Kiçikrek asman cisimleri, mesela kiçik seyyarlar ya ki emrala, massi kiçikrek boğaşka özünün tartış gücünü yenilmək, şarısman şeklini şekillendirilmesi mümkün. Bunun ısırılış durğanda massi teximi çoğun boğan seyyarlar teximi köp maddelerini gelip kılıp, onun işki kısmındaki başka güçlerini yenip, en ahırda şarısman kurulmanı şekillendirdi. Umumiyyə aytqanda seyyarlarının şar şeklinde buluşu, seyyarlarının işki kısmındaki maddelerinin iqişi ve konveksiyelik hareketi, plastik şekil özgürüşü, iğirlik gücünün təsiri ve seyyarlarının öz massının təsirden buludu. Bu amılların ortak təsirde seyyarlar tədrici halda şarısman kurulma hasıl kılıdı, hem de işki kısmındaki mexanikilik tamponluq arqılıq muqum haletki kilidi. Lekin şunuğa dikkat kılış gerek ki, alemde yenilə hər xil şekildeki asman cisimleri mevcut. Seyyarlarının şeklimi birden bir şekillemez.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıpere ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Ensere yapkan mısın da sizi deyimi geydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kelmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gəlsin.
5: Apa, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız odol gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldoq.
5: Bu

sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ән сөйімлік радио оқушыларына şu tatlı programımız devamlı şovatıdı. Muhabbet hayatlık köküde şok cimırlap, kalp etizimizga ılıklık, güzellik, bəxt nurunu çaçıdı. Söygü güllerini küldürdü. Xuddi yamğur, yeşil gül giyalarını küldürgen kokşaş. Muhabbet cimcit yalqullap, hayatlıkını hararet kütoldurdu. Çünkü kişilik hayat, söyüş ve söylüş kütolgan. Öz ara mihri muhabbet boğaçkıla hayatımız tolumu güzel. Mihri muhabbet hayatta başkılarını mı oylan? Çünkü Çin muhabbet şahsiyetçilerini yaktırmaydı. O samimilik, akgönüllük, küyümçallık Çin söygü arkalık ifadelindigan tuygu. Onun erişken kişi başkılarının işensizge, hürmetige, söyüşüge erişeleydi. Muhabbetni kişilerin koluğu tutkuzalısınız, turmuşun hem yerini ılıklık kaplaydı. Muhabbet, köngül yarısını davalaydıgan hasiyetlik doğru. O, kıştiki ot. O, tündü çaknıgan kuyaş. Şuna dostum, sözlüsünüz mü muhabbet bilen sözlen, külsünüz mü muhabbet bilen külün, karısınız mı muhabbet bilen karan. Muhabbetlik küylerimiz, yenilisiler için.

Bir qetim qanğudak külsən, 10 yıl ömür görsən, degen söz mening cinayet toğru aytılğan bir söz deyman. Demisim o külke canının uzuqi, külke hayatının güli, külksiz hayat, cimcit hayat, külke içide ötken hayat, cuşkun hayat. Devrinin terakki kılışı, turmuş retiminin kün sayın tezleşip berişiği ägişip, yumur maneviyetimizdeki boşluklarını toldurup, bizni söyündürdüğan, turmuşumuzga hoşallıklarını ep keldigan bir vastop kaldı. Bu mu elbette bizni söyündürdüğan bir iş. Yakın kıyıladın bu yankı tatqiqatlarga asaslanganda, yüz berip atkan bir kısım psikik münasibetlik keseliklerinin karakter terbiyesige sel karalganlık sebebidin kelip çıkkanlıkı iniklangan. Şunu olan birge, kişilerde yumoristik karakterinin yetilişinin muşu karakter türlük sahalarda oynaydıgan rolunun muhimliği muayyelleştirilgen. Ne mi demek şeydi ise yumoristik bolun, külüp berin, tebessüm kılın demek ki. Neticede kişilerin yumoristik karakter hakkındaki düşüncesi bağansır yukarı götürülüşke başlayan. Demek bu kişilerde yumoristik duygu buluşunun intayın muhimliğini eksettirip beken. Məlum bir dövlətdə bir güzel kız, bir yigitnin 2-3 yığız yumoristik sözünün təsirdən onun yatlıq bolğan. Demək, nəhayət yumoristik gəp qıldığan qızıqçı, xuşçaqçaq yigitlərin bazırı ba degen gəp. Onundan başqa yeni bir xalqaralıq ərbabının ömürlük xizmətləri içində yumoristik xuşxuy mijazi onun zor nəticəsi sanalğan. Yani məlum bir eylənin muşu yumoristik xarakterinin yoxluğu, onun iqtidarsızlığının işbazisi deyip qarılıp, saylamdın çüp qağın. Mən Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyidiriki Artıqçılıqla və Acizlıqla deyən kitabını okuğan, şu kitapta Dali Carnegie şundaq bir gep qağın. Mən təbəssüm eyləb durduğan, külüb durduğan bir başlanğış məktəb okutkutusunu işqi ilişki razımən ki, şirayidin muz çıxıb durduğan, Pelsepe okutucusunu hizmetki ilişkini halımayım ben deyken. Demek muşik yapma məlum derecede yumurunun, təbessümünün, külkünün mühimliğini gevdilendirip bireleydi de karaymen. Demek yumurluk buluş, yumoristik buluş kişinin hoşallığı başlaydı. Küllerini mənağı iyi kılıdı. Radyo anlavatkan barlıq anlıqçılarımızga en üşündak yumoristik karakter, kuşal külkünün, çakçakının hemra buluşun için gönlümüzün ümit kılımız. Her bir vaktimiz kuşallık kutu olsun. Kine ondak bolsa bizni kuşal keyfiyatkı başlaydıgan küylerimizni

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 4. günü Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizden asası mezmunu tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katlaşkan ve Kırgızistan, Mısır'daki devlet işleri ziyaretini ahırlaştırgan dinkin Beijing'e kayıtıp geldi. Halk kolay turmuş çemberki kuruluşu dairesi kengaytılıp, derecesi östürülüp, pukralağa bekti artıldı. Cungo halkının Japon tacavuzcularına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırla sohbet yığını Beijing'de ötküzüldü. Cayla faaliyet ötküzüp, Cungo halkının Japon tacavuzcularına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırladı. 15. 5 yılda devletimiz tenterbiye istimalının yoşurun küçünü canlandırıp, 2030 yılıca tenterbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandan aşırış kıtırışıdı. İran, Kuveyt ve Arap Birleşme Halifelikideki Amerika armiyesi bazılarına zarbı verdi. Amerika armiyesinin İran'ı denizde kamal kılışı, soğudu parahotlarının yönelişini özgertti. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdedi kıtınla haberlerimizin tepsili mezmulurdu bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Gülbekrem Muhtar.
0: Radyo alıcı dostlar, dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tüven katlam logikisinin baştan ahir eçivetiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı besişka, yakşılık karab terakki kılışını ilgiri sürüş. Teknik terakkiyat neticelerden her bir adamını hakiki nebki eriştiriş şikayetini tekimi enik görüp yetti.
1: Kızıl Deniz bilen kumluk arasında Cungo Mısır hemkarlıkının kaynam taşkılıkı çömgelikini his kılış.
0: Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik Halkara Hidrogen Energiyesi Nezeriyesi ve Kuruluş El Kılış Layiyesi Muhakimi yığınıda Tenerik, Bazar, ve teminat zinciri en köp tilgi ilindigan tema bolup kaldı.
1: Tuwandi diqqatinglar, programımızning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mısır'nın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri gürüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungu Mısır Tayda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu'da zamanevi zavut öyleri rədlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ölçüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirlavatkan Cungu-Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerde asta-asta namayen bulmaqtı idi. Tayda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülgü körüstüş türüge aylandı. Tayda hemkarlıq rayonunun kengaytilgen rayonda 2016 yılı 1 ayının 21 günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiye, tokumicilik, Ail elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arqa-arqadan bu yerde imzalanıp, iş başlanıp, işlep çıxırışqı kürüştürülüp, Mısır iqtisadı bilen bolğan yuğurma tıraqiyatı üzlüksiz çoğunqurlaşdı. Emili boldi. Cungu karxanalarının məbləq siliş qızğınlıqının üzlüksiz işçiğe əgişip, Bağcı rayonu Bultur yeni ğaribge 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungu Afrika Tayda Məbləq Siliş Pay Çəklik Şirketinin Kəsib Yer Mülük Sodigar Çağırış Baş Nazarətisi Can Yişan Mındaqdidi. Tayda Həmkarlıq Rayonu bugünkü gündə Mısırdaki Universal Muhiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğ, Birlik Hasılati ən yuqarı. Cungu Məbləq Salğan Karxanılar ən köp sanayət rayonlarının birgə aylandı. Sodigar çağırışdı mı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanalarının süpti teximu təkidləndi. Cungu Mısır şerikçilikidiki Şiriyan İgmək Yuqur Bisimliq Elektri Çəklik Məsuliyyət Şerikti Tayda Həmkarlıq rayondiki başlamçı karxanalarının biri. Köp yıllardan bu yan karxana Yuqur Bisimliq Elektri Üskünlərini yerlikləşdirib yasaşını işqa aşırıbla qalmay, Yana Mısır'nın nurgun muhim elektr energiya ul əslə türlərgə qatnaşdı. Şirkətin baş direktoru Li Jianfei mundaq dedi. 2008 yılı qurulğandan bu yan şirkət 35 EPC, yəni layihələş, sitiviləş, quruluş qılış türü və 28 yəki maşını bilən təminləş türünü üstügə ilib, Mısır'nın Nil Deryası boyudaki nurgun transformator punkti kuruluşuğa katnışıp, şu cayının elektr energiyasını yuqur sifatlik yetküzüşke yardım verdi. Bu yıl 3. aygıca şirket Mısır'nın garbi şimalıdaki yeni deltada kuruşunu üstüge alğan 3 transformator punkti da muvaffaqiyetlik tok yetküzülüp, Mısır'nın kumluğunu bostallıqa aylandırış planıga küş koştu. Bağcı rayonu cuş urup ravajlandı. Şu caydaki işqi orullaşqan yaş, işçi xizmətçilərmi kişilik hayat pürüstünü kütüb aldı. 36 yaşlıq Əhməd Sulayman, Cungu Cüşi Mısır Əynək Talası Pay Çəklik Şirketinin Tuncu Türkümdeki Mısırlı xizmətçisi bulub, hazır işləb çıxırış liniyasıdaki texnikdən qədəmi qədəm şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mındaqdırı, mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirketin tərəqiyyatı yardan beribli qalmay, yana üsüp yetilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdi şipadılınıblı qalmay, başquruş iqtidari cəhətdi mi şipadılındı. Zavud sexlirdin çıxıb, texmi kən şəhər boşluqıqı nəzər salgınızda, yeni qreydisliq poizinin Qahirə şəhər ayundan yeni məmuri paytaxtki qarab keti vatqalıqını görürsüz. Mısırdaki tunç elektrileşken şehir rayonu, tümür yolunu Cungu Tümür Yol, Cungu Aviasiya Xalqara Birleşme Gevdisi üstüge alğan bulup, Cungu Mısır bir belbağ bir yol hemkarlıqıdaki bayraqdar türlerinin biri. Qahirə şehri ahalisi Muhammed Hüseyin mundaq dedi. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi avtomobil yaki minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulup, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş kiliş ancı kolay emas idi.
يېنىك رېلىسلىق تۆمۈر يولدا قاتناش باشلانغاندىن كېيىن سەپەرگە چىقىش كۆپ قولايلاشتى. قاھىرە شەھەردىن يېڭى مەمۇرىي پايتەختكە 50 نەچچە مىنۇتتىلا باغىلى بولىدۇ. يېنىك رېلىسلىق پويىزغا ئولتۇرۇش بىخەتەر، راھەت بولۇپ، تەدرىجىي يېڭى مەمۇرىي پايتەخت ھۆكۈمەت مەمۇرلىرىنىڭ ئىشقا بېرىش كېلىشىدىكى مۇھىم قاتناش شەكلىگە ئايلاندى. جۇڭگو ئاۋىياتسىيەسى خەلقئارا مىسىر شۆبە شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى گو كەيشەڭ مۇنداق دېدى. بۇ تۈردىكى ئەڭ چوڭ يارقىن نۇقتا شۇكى، بۇنىڭدا جۇڭگونىڭ بىر يۈرۈش رېلىسلىق قاتناش سىستېمىسى ھەل قىلىش لايىھەسى مۇكەممەل ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. تۈر ئالدىنقى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇش ۋە كېيىنكى قوغداش جەريانىدىكى ياخشى ئىپادىسى بىلەن مىسىرنىڭ زور دەرىجىدە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. جۇڭگو كارخانىلىرىمۇ ئۈچىنچى باسقۇچلۇق ۋە كېيىنكى تۈرلەرگە داۋاملىق قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، دومىلىما تەرەققىيات ياخشى ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈردى. پويىز قۇملۇقنىڭ شىكىرسىگە قاراپ يولغا چىقتى. يېپيېڭى شەھەرنىڭ ئۇپۇق سىزىقى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. مىسىرنىڭ يېڭى مەمۇرىي پايتەختى مەركىزىي سود رايونىدا بىر بەلگىلىك مۇنار پەلەككە تاقاشقان بولۇپ، ئېگىز بىنالار ئەتراپىنى ئوراپ تۇراتتى. بىنالار ئارىسىدىكى كۆكەرتىلگەن بەلبا قۇملۇقتا قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان يېڭى شەھەرگە ھاياتىي كۈچ قوشقان ئىدى. ھازىر بۇ تۈر ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىردى. ئىشچىلار ئۆي ئىچىنى بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتىر ئۈسكۈنىلىرىنى تەڭشەش خىزمىتىنى تاماملىماقتا. تۈر نەق مەيدانىغا تۇنجى قېتىم بارغاندىكى مەنزىرە CBD تۈرىنىڭ باش ئىنژېنېرى جيا فېڭلىڭنىڭ يىلىمى ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: 2017 يىلى مەن چېرتيوژنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلدىم. يىراققا نەزەر سالسام، ئەتراپ قاقاس قۇملۇق ئىكەن. تۈر قۇرۇلۇشى جەريانىدا يەنە زور تۈركۈمدىكى مىسىرلىق ئىنژېنېرلار يېتىشتۈرۈلدى. CBD تۈرى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى ياشىر سەيىت ئوخشاشلا بۇ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بەلگىلىك مۇنار ھەمدە باشقا ئېگىز بىنالارنىڭ قەد كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ ئىنتايىن پەخىرلەندىم. چۈنكى مەنمۇ بۇ قۇرۇلۇش مۇساپىسىنىڭ قاتناشقۇچىسى. بۇ شەھەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى جۇڭگو مىسىر قۇرۇلۇشچىلىرىنىڭ بىرلىكتە كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. مەن نۇرغۇن يىللىق جاپالىق ئەجرىنى ھېس قىلدىم. بىز نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارنى بىرلىكتە يەڭدۇق. مىڭلىغان جۇڭگولۇق مىسىرلىق قۇرۇلۇشچىلار مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ خىزمەت قىلىپ، بۇ تۈرنى بىرلىكتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. كەچكى شەپەق غەربكە پاتتى. ئالتۇن رەڭلىك شەپەق نۇرى دېڭىز ساھىلى، قۇملۇق ۋە شەھەرگە چېچىلدى. قاتار قاتار زاۋۇت ئۆيلىرى، پويىزلار، ئېگىز بىنالار جۇڭگو مىسىر دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ گۈللەپ ياشنىغانلىقىنىڭ جانلىق نامايەندىسى بولۇپ قالدى.

Hürmetli radyoanlıkçılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayi sistemi sıkıca, hidrogen işlep çıkargılı bulamdu yok ne muzakır kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüşkice, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara hidrogen energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layihesi muhakkımı yığınıda tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakınki yılladın buyan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikini aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliyişige egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tekimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Hidrogen energiyesinin muhim noktası orantılıklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatıda körüstülüşçe Avrupa İttifakı'nın 57% energiya istimali yanıla taş katma yıkılığını import kılıştın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bexeterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mundaq dedi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazı'a yüksek derecede tayınattı. Bugün hükünde yeni energiya menbesi ve tekniksi üstüde izdengende bir xil tengponsuz tayınıştın kutulgandın kiyin, yani yeni tengponsuzluk münasibeti şekilliniştin sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyesinin köp menbelişi de. Hidrogen energiyesi kelgüsü energiya sistemisinin türüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla birdek mındak tep kardı. Hidrogen energiyesinin muhimliği barlık energiyanın ornini eliş demez. Belki yukur nispettiki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azaytış kıyım bolgan kesplerde orun toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tetkikatkanısının profesörü Jack Berovo mındak dedi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nispetinin eşiğe egişip, toktun vazgeçiş, menpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meseleler kün seri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı tayınıpla barlık meselelerini hel kılgılı bolmaydı. Elektrolizlap hidrogen işleş arkalık, elektr energiyası bazırını yıkılgu, kimya sanayiti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı boludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrogen energiyası teknik terakiyatı teki piş bitilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrogen energiyası kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele kılgılı bolamdu yoktun. Bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış. Hem de uzak müddetlik heridar tepişini işkı aşırış, aşıralmaslık karap buruluş yasamakta. Halkıra Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şaharının hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayırış ve sanayet katarlık en-enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kırıştırılgen elektrolizlaş kene iktidarı bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu,
Lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdiki farq texmi roshan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundaq dedi. 2025-yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizlidi. 2030-yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tuvallishi mo'ljarlanmoqda.

0: Bu organın karışça yukarı tenerik, ihtiyaç enik bulmaslık, kanun nizamla mürekkep buluş ve ul esleyle yetersiz buluş yanıla kesbinin kengiyişideki asaslık tosalgı iken. Çöpeki teknikini tecrübe kanıdın bazarı yüzlendiriş için vakit, sevirçallık ve meblağ gerek dedi. O mındak tep kardı. Hidrogen energiyası bir ketimlik yukur dolkunni baştın keçürgendin kiyin kaytıdın karap çıkış baskıcığı kırvatıdı. Kiyinki kademde yanıla tenarıkını tövellitip, işençilikki ve yasıl işçallıkını yukur götürüşkü togur keludu. Halkıra teminat zanciri berpa kılış. Tenarık, ihtiyaç, meblağ seliştin başka, Avrupa, kandak kılganda evrişimlikke ve baha üstüllükige ige halkıra teminat zanciri berpa kılgılı boludu degen yeni bir meselige cevap veriş gerek. Avrupa İttifakı'nın bulgumsuz sanayet kanun layihesi de teminat zancirinin evrişimliki, pakız teknik setiviliş ve yeni energiyeni kim artık kılıp setiş dairesige kırgızıldı. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl 7 ayda ilan kılgan yetekçi hüccette munula oturgu koyuldu. Ammavi çıkımıda en tüven bahanıla mukafatlaşkı bolmaydı. Yine türünün Avrupa pakız energiye teminat zancirinin sicilliği ve evrişimlikige koşkan töhpüsünü mü oyluş gerek? Çöpeki mındak dedi. Polşa, İtalya, Germaniye, Portugaliya, Şivisiya, Norvegiya ve Daniya Katarlıq Avrupa'daki hemraları bilen birlikte hidrogen energiyası teknikisini ilgiri sürdü ve kesiplerini emeliyleştirdi. Avrupa belgilik derecedeki teknikada müstakil buluş iktidarını hazırlaşını ümit kıludu. Lekin bu başka rayonlar bilen bolgan hemkarlıkını toktutuştun direk vermeydu. Xalqaro energiya mahkemesining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025-yili yer shari elektrolizlash qinining generatorlar sig'imchanligi bir qatlanib 4 gigavatdan eshib ketgan. Buning ichida Jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining 4dan 3 qismiga to'p qo'shgan. Cho'piki mundaq dedi. Polsha bilan Jungoning fan tadqiqot apparatlari material tadqiqoti sistemi kuruluşu katarlık cihetlerde hemkarlıkını kanat yaydırdı. İki taraf kandak kılıp teknikini tecrübe kanıdın yasımıçılık ve bazargı yüzlendiriş üstü de ortak ızdını batıdı. Kelgüsüdeki hemkarlık yine soda ve kesipti kolun ışkıça kengiyişi mümkün. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu için anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektörleri Gülbəkrəm Muhtar bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bektiyar Turdi.
1: Kiçkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illa talaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirli vatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet xavipsizliki karşını izçilaştırıp, büyük xavipsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletin terakkiyatını texımı bir xatar, texımı işençilik asaskı iyi kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, açlık bir xatarlıkıdaki təşəbbüskarlık hukukunu Mekkem İgiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Trump sözünün muhimliğini ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletin taraqqiyatını texmü bir xatar, texmü işençilik asasqı iyi kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem iyileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yine okşasla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlağa yitip geldi. Programımızı avval kıdaki yaptırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostunla Şirin Gül Toğdi. Bugünkü programımızda yeni kandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dek kıtınla dağınlıq bizde bolsın.

Konu dostlar radio jurnalı programısı bugün yana oxşaşla yangçı məzmunları bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızı avalqıdaki yaxtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı dostlarla Şerin Gül Toxtay.

Konu dostanlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha nazmlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostanlar Sheringul To'xtiyev.

0: 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmetim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip, tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Bir qetim panğudak külsən, 10 yıl ömür görsən, degen söz menin cinayet toğır eytilgan bir söz deymen. Demisimi, külke canının ozuqi, külke hayatının güli, külksiz hayat, cimcit hayat, külke içide ötken hayat, cuşkun hayat. Devrinin terakki kılışı, turmuş retiminin kün sayın tezliş berişiği ägişip, yumur maneviyetimizdeki boşluklarını toldurup, bizni söyündürdüğün, turmuşumuzga hoşallıklarını epkildiğin bir vastop kaldı. Bu mu, elbette bizni söyündürdüğün bir iş. Yakın kıyıladın bu yankı tatkikatlığa asaslanğanda, yüz beri vatkan bir kısım psikik münasibetli keserliklerinin karakter terbiyesiyle sel karalgallık sebebidin kilip çıkkallıkı iniklangan. Şunu olan birge, kişilerde yumoristik karakterinin yetilişinin muşu karakter türlük sağladı oynaydıgan rolunun muhimliği muayyelleştirilgen. Ne mi demek ki edise, yumoristik bolun, külüp berin, tebessüm kılın demek ki. Neticede kişilerin yumoristik karakteri hakkındaki düşüncesi bağansır yukur götürülüşke başlayan. Demek bu kişilerde yumoristik duygu buluşunun intayın muhimliğini eksettirip begen. Məlum bir dövlətdə bir güzel kız bir yigitnin 2-3 yumoristik sözünün təsirdən onun yatlıq bolğan. Demək, nəhayət yumoristik yap qıldığan qızıqçı, xuşçaqçaq yigitlərinin bazırı ba degen gəp. Onundan başqa yeni bir xalqaralıq ərbabının ömürlük xizmətləri içində yumoristik xuşxuy mijazi onun zor nəticəsi sanalğan. Yani məlum bireylərinin boşu yumoristik xarakterinin yoxluğu, onun iktidarsızlığının işbazisi deyip qarılıb, saylamdan çüp qalğan. Mən Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyətindəki Artıqçılıqlar ve Acizlıqlar deyən kitabını okuğan, şu kitapta Dali Carnegie şundaq bir gəp qalğan. Mən təbəssüm eyləb durduğan, külüb durduğan bir başlanğış məktəb okutkuçusunu işqi ilişki razımən ki, şiraydın muz çıxıb durduğan, pelsepe okutucusunu hizmetki ilişkini halımaymen degen. Demek muşik yapma malum derecede yumurunun, tebessümünün, külkünün muhimliğini gevdilendirip bereleydu deyip karaymen. Demek yumurluk buluş, yumoristik buluş kişinin hoşallıkı başlaydı. Küllerini menağı iyi kılıdı. Radyo anlavatkan barlıq anlıqçılarımızga en üşündak yumoristik karakter, kuşal külkünün, çakçakının hemra buluşun için ki onumuzun ümit kılımız, her bir vaxtımız kuşallık kutulsun. Kine ondak bolsa, bizni kuşal keyfiyatkı başlaydıgan küylerimizni devamlıq anlaylı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki programımızına başlayımız. Mən dostanla Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Issıq suda qaçıqışılanı bir çay qivetiş, rastılla, dezinfeksiya rolunu oynay alamdı. Çeçini yuluşku kumar bop qalğan qız, dəb anlıqa meydanız. Bugün yenə qalita təbii mənzirlədin sözləb verimən. Bugün yenə formal deyitini yoxdışdı ki, əbçil çağırlanımı sözləb verimən. Nemiş üçün alam boşluğudaki səyyarlar şarsman alatı buludu? Hoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayıb edəmdik. Sırtı tamak yegenden nurgun dostumuz ısık suda kaçıqçılanı çay qivetişten ibaret tamaktan burunqı məşğulatını hergiz unutup qalmaydı. Bunda qığanda dezinfeksiya qığılı, mikrop öltürgülü buludu, işlesse teximi pakız buludu dəb qaraydı. Əgər ısık suda çay qımaylı işlesse könlümüz xatırcan bulmaydı. Onda da ısık suda kaçıqçılanı çay qığanda rastıla dezinfeksiya qığılı bulamdı. Qanda qığanda kaçıqçılanı teximi pakız qığılı buludu. Bugün biz qaçqıçılanın tazlıqı toğrısında toxtulumuz. Axırda, öydə qaçqıçılanı dezinfeksiya qılış usulü və tazlıq bexətərlikdə diqqət qılışqı tegişlik işlər toğrısında toxtulumuz. Issıq suda qaçqıçılanı çayqığanda bakteriya öldürüb dezinfeksiyalıqlı bulamdı. Azıraq rolu buludu, likin çoğ əməz, əməlgə aşırış qiyin. Hazırkı zaman kişilerin əmisinə aid aldıraş, sırtı tamaq yedigən vaxtı bir qədər köp. Şuna, aşxanadiki qaçqıçılanın tazlıqıqı teximi köngül bülüşdün saxlanqılıb olmaydı. Bıraq, bazardaki nurgun aşxanlardaki qaçqıçıladın daim çoğun üçcəy tayaqçı bakteriyisi təkşürüb çıxılıdı. Bu, kişilerin tamaqdan burun qaçqıçılani ısıq suda çayqı vetişini teximi adetki aylandırıb qoydu. Tamaq işiltidigan qaçqıçılani dezinfeksiya qilish belgilemesiga asasen, qaçqıçıladiki asaslıq mikroorganizmlarni tekshirishdiri, çoğunçay tayaqçı bakteriyisi ve salmonella bakteriyisi bulup, tekshirip bayqılıplı qalsa layaqasız boludu. Çoğunçay tayaqçı bakteriyisi. Çoğunçay bakteriya topi yemeklinin kendi bilen bulgangan bulganmağalıqı qoykum qilishinin muyum körsatküç qilinib, yemeklinin adam ya qayvallanın üçcay yolu bakteriyisinin bulgunışı ve bulgunış derecesini əksat durdu. Yeməklikdiki çoğunçay bakteriya topi eğir dərəcədə bulğanğanda, üçcəy yoludiki kisəllik paydaqılıqıcı bakteriyalar, məsələn, salmonella bakteriyası, şigilla bakteriyası, altınranlik üzümsüman şarçı bakteriya və üçcəy yolu virusi qatarlıqlarının bulğunuş pürüstü köpüyüb, adam və hayvallar yoşun xayb elib gelidu. Kisəllik paydaqılıqan çoğunçay tayaqçı bakteriyası bilən bulğanğan qaçıqçılan işlətkəndə, qorsaq ağırış, iç sürüş, könül elişib qusuş, çoğun tərətin qan geliş qatarlıq kisəllik alamətlərini kətürüb çıxırışı mümkün. Əgər çoğunçay tayaqçı bakteriyasını yoqatmaqçı bolsaq, temperatura 75 Celsiya gradusdan yuqori. Vaqti 1 minut qeytidigan şərtni hazırlaganda andın onu öldürgülü boludu. Salmonella bakteriyası. Onundan yuqumlangandan keyin yenik bolganda qosaq ağrıydı, içi sürüdü, qusudu, eğir bolganda ölümni keltirib çıqırdı. Biroq salmonella bakteriyası issiq bardaşlıq berenmeydi. 100 Celsiya gradusda qızdırsa dərhal ölüb ketidi. Əgər qızdırış temperaturası tövərək bolsa, qızdırış vaqtını uzartışqı toğır gelidi. Temperatura 70 Celsiya gradus bolganda, oda 5 minut qızdırışqı toğır gelidi. Əgər 60 Celsiya gradus bolganda, 50 minutda andın salmonella bakteriyasını yoqatqılı boludu. Bir aşxanda tamaq yegəndə mülazimətçi təminləyən suyun qaynaq su olub getişini atayın. İstimalçıların köydürüb qoyuşdan saxlanış üçün bəlkim 60 Celsiya gradus ətrafındakı suyun sizə açıq verişi mümkün. Qaçqıçıların yuyuşqı işlətkəndə temperatura yenimi tövəlləydi. Bu dezinfeksiya qilish mikrob öldürüş rolunu oynayamaydı. 2022-ci ili Vəncuşərlik Dezinfeksiya Kapalat Komiteti aşxanlardaki tatlaşmas polatın yasalgan qaçqıçıla, özü dezinfeksiya qıldıgan qaçqıçıla, mərkəzlik dezinfeksiya qıldıgan qaçqıçılani təcrübə obyekti qılıb, ulani sünni bulğuğan dinkin, çoğun üçəy bakteriya topi, salmonella bakteriyası türünü təkşürüş arqılıq, oxşaş bomuğan temperaturdaki ısıq sudun ötküzüb, oxşaş bomuğan vaqtta dezinfeksiya qılıngan qaçqıçıladiki bakteriya qaldıqının əhvalını təkşürgən. Nəticədə bayqılışca, əgər 100 Celsiya gradusluq su bilən qaçqıçılanı çayqısa, həm də 30 sekundin artıq davamlaşdırsa, qaçqıçıladiki bakteriyalarını yoxdış önümü yenili görünərlik bulur ikən. Amma, əgər 60 Celsiya gradusluq tüvən su bilən qaçqıçılanı çayqığanda, roli naitə aciz bulur ikən. Şuna qaçqıçılanı ısıq suda çayqığanda, əgər əmdili qaynıqan 100 Celsiya gradusluq ısıq su işgəlikigi kapalətli qığılıb olsa, qaçqıçılanı 30 sekundlu çayqaşının önümü buludu. Bir qısım bakteriyalarını önümlük yoqatqılı buludu. Amma aşxanılarının suyu köpün çallada bu xil temperaturgı yetməydi. Yuşqımı yetərlik vaqt və şərait bulmaydı. Şuna ançı çoğun rolu yox. Yoqırqılanı yığın çaxlığanda sırtı tamak yegəndə qaçqıçılanı ısıq suda çayqaşının yeşqandaq ziyni yox. Lekin dezinfeksiya qılış, mikrobsızlandırış ünümüdün ümit kütməsi gerek. қызық болмаған тағдырдымы, емеклік бейхаттарлығы мәсесі көрілмейді. Әгер су ысық болмаса, вақыт ұзын болмаса, қайнақ су білен қачқычыланы чайқашының ешқандақ пайдасы жоқ. Бірақ бейхаттар қатыржам еш үшін еңілі пакыз ашқанланы таллаш керек. Сыртқы шығып тамақ егенде емеклік тазықығы қандақ капалатлық қылыш керек. Ысық суды чайқалған қачқычыланы дезинфекция қылыш қылмастықы селіштұрғанда, бәзі достлар сыртқы тамақ егенде емек ішмек бейхаттарлығы қандақ капалатлық қылышқы бәкірек көңіл білуші мүмкін. Бұ уақытта көпшілікке үш тәкліп береміз. Біріншісі, мұнтызым ашқанланы таллаш. Мұнтызым ашқанланың тазық әкфалы техмі капалатке еге. Қачқычы тазықының лаяқатлық бұлышын өспітімі бір қадар еқірек. Шкендісі, қачқычылан өзіңіз таярлан. Әгер сіз әр күні сұрты тамақ ешке ехтияждық болсыңыз, яны келіп, ашқандеке қачқычыланың тазлығыдың әнсірсіңіз, қачқычылан өзіңіз таярлығыныңыз түзік. Үшіндісі, дезинфекцияләнген қачқычыланың лаяқатлік, яқы лаяқатлік әмәсілікіні пәріқләндіріш. Нұрғын ашқанланың қачқычылары орап қачыланған болып, шылтылыштың бұрын сөлі ойыпықының пакіз, мүкемәл, яқы әмәсілікіні. Оралмысты зауытның адырсы, алақылыш телефоны, сүпәт капалат мұдыты еніқ езілған, яқы езілмағалықыны тәпсілі көзітіш керек. Қачқыча юзының пакіз, яқы әмәсілікі, қошымчы нәрсілі, арлашма мадылар, майдығы, көпік, ғайры пырақ болмастық керек. Ондақта өзінің шылтуатқан қачқычыларының таздықы қандақ капалатлы қылыш керек. Біз пәкәт сұртық ашқанланың қачқычы таздықыдылы әнсірсек болмайды. Ашқанымызды ішілтіватқан қачқычыланың таздықығымы дейқат қылышымыз керек. Асаслықы төәндегі 5 нұқты ба. Біріншісі қачқычыланың қаралық дезинфекция қылыш. Тамақ қатысы, тәқсі, қошы қатарлықланың қаралық дезинфекция қылыш керек. Мәселен, қайнытып дезинфекция қылыш, орбілен дезинфекция қылыш, дезинфекция ішкабыды дезинфекция қылыш қатарлықланың әмісі болуды. Орда қайнытып дезинфекция қылғанда, ор яке қайнаватқан суды 10 минуттың артық сақлаш керек. Инфира қызыл нұрлық дезинфекция ішкабы ішләткенде түшендіріш бойынша ішілтіш. Адатта дезинфекция ішкабыны 10 минуттың артық ішіп қойыш керек. Алтыншысы чоканы қаралық алмаштырып тұрыш. Көп сандық айылларда ішілтілдіған чокала бамбук чока яке яғаш чоку болып, әгер мұйет нәм, мән пакыз тазланмыса, асалы бактерия пайда болуды, әтті көкіріп қалуды. Узын мұдат ішләткенде саламатлыққа зиян етуді. 2020 yılı Şanghay Şehirlik Dezinfeksiya Kapalat Komiteti adetki aileler işletken 200 cüp konu çoka ve 660 cüp yeni çokunu yığıp, yağaş, bambuk, tatlaşmas polat, melamin, kitişma katarlık 5 türünü öz çıkan çokularını tekşürgen. Neticede baykılışça bu materyallardan yasalgan çokular işçi de işletiş vakti 6 aydın aşkan çokala tekimi asan kükürüp kalgan. Zemburgulanın sani yeni çoka ve 3 ay işletilgen çokulağa karganda 30%'ın köprek artık boğan. Яғаш вә бамбук чокының құрылмысы бош болып, юзедегі оймандың инчик сызықлағы асалы бактерия ешірін олады декен. Зәмбұрғыланың сани, татлашмас полат, қетшма, миамин чокыларының еттәсістін йоқыр болды декен. Чокының пакыз болышығы капалатлы қылыш үшін алды білән әр қитымық тамақтың кейін әстайдыл юйш керек. Андын кейін, құрғандың кейін қачқычы ішкабығы селіш керек. Қачқычы ішкабы құрғақ болышы керек. Чокының еңі қаралық дезинфекция қылыш керек. Бамбук чокыны қаралік алда қайнаватқан суды 20 минут қайнытыш, яки әр 6 айды бір қитым алмаштырыш керек. Бірақ, яғаш чокыны йоқары температурды қайнатқандың кейін, асалы шәклі өзгіріп кетіп, шылтышық тәсір етіші мүмкін. Әгер көңіліңіз көтірмесе, қетішімі чокы білән датлашмас полаттан ясалған чокыны таласыңыз болады. Пәкәт датлашмас полаттан ясалған чока бәксілі қам асан қызып кетеді. Самавар шорпысы жегенде иығыңызды көйдіріп алуыңыз мүмкін. Қачы жуғандан кейін қачы иығызны төәнге қартып қойыш. Қачы жуғандан кейін ішіде қалдық қачы сүйінің бұлыштың сақылыныш тәс. Әң яқсы қачы иығызны төәнге қартып, тәтір қып қойыш керек. Дөші әмбәлләні есіп құрыттыш. Дөші әмбәлләні ішілтіште алды білән қам білән пішқын айырыш. Қам көш білән көйтат, мейвіләні кесіште оқшаш бір дөші әйәке оқшаш бір тәрпін ішләтмәсілік. Гірәләшмі бұлғыныштың сақылыныш керек. Оныңдан қалса, дөші ішләткенден кейін вақтыды есіп құрытып, көкіріп қылыштың сақылыныш керек. Дөшіне тазлаш жәтті, оқшаш болмаған тазлаш сулы арқылық, чоңышчай таяқчы бактериясы білән бұлғанған, оқшаш болмаған материалдегі тазлаш өнімін селіштіріп шыққан. Нәтижеде байқылышча мәйлі қандақ материалдегі дөші болсын тазлаш нәсіпті жәтті, 50 сессия градуслық ысық су білән дөші әмбәліні тазлаш өнімі әң яқшы болған. Өл сүртіш, яки юз сұйықтығы ішкі қыл тазлаш сулы ішкінші орында тұрған. Құрық сүртішінің өнімі әң начар болған. Шоңа дөшені жуғанда 50 сессия градустың юқыры ысық су білән юшіні тәвсия қылымыз. Құрық сүртіплі юшқы болмайды. Қат юш латысы білән қач құчыланы сүртмәсілік. Бәзі кішіләнің қач құчыланы юп оғандың кен қат юш латысы білән қач құчыланы сүртіп етідіған адыты ба. Әң яқсы бұнда қымаслық керек. Чүнке қат юш латысы әқиқаттан пакіз емес. Jungo aile aşkana tazgını tekşürüş aktaşlık kitabı da körüstülüşçe, palet arkalık toplangan katışışlatısı yakı bakteriye umumi sani en yukur boğanda 500 milyar tanı gittirdikken. Kancı uzun işletken seri bakteriye şünçü köp olduken. Bunun içinde çoğun çay tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye, ah marcansıman bakteriye, salmonella bakteriyesi katarlıklarını öz içine alan 19 kıl şerklik keserlik payda kılgıcı bakteriye var. Şuna tazlık bir hatalıkı kapalatlı kılış için kaç yüz latisini ışıltıp oğandı inken çokun pakız yüp kurutuş. Hem de karalik alda kaynak suda 10 minuttan artık kaynatıp daim yeni kaç yüz latisini almıştırıp duruş gerek. Isık suda kaçıkçılarına çay kaşının bir hatalık duygusu buludu. Navada kaçıkçılarını dezinfeksiye kımakçı boğanda 100 celsiye gradusluk su buluşu hem de 30 sekundun artık buluşu gerek. Bu misal rolü çoğun bulmaydı. Ama yüzdeki çanta uzanlarını yuvalısa rolü teselli buludu. İşlesek mürahat bulumuz. Onun başka sırtdaki kaçıkçılarla tikilip kalman. Aşkanızdaki kaçıkçılarının tazlıkı mı dikkat kalın.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı sırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayın. Beni yurtsuz, ben sizni yurtdım.
0: Qadirlik dostlar, tövende biz çeçeni yuluşku kumar bulup qalgan qız bilan tonishib chiqamiz. 19 yaşlıq bir qız daim çeçeni yuluşnıngı koydu buladigan bir xil galeti keselge giriptar bulup qalgan. Megan 8 yaşdan başlapla kirpikini yulib etishni başlagan bulup, o şunundan başlap her günü 3 saat vaqt chiqirib, badindiki tüklerini yulib etadigan galeti adatni şekillendirgan. Megan özünün kichigidan tartibla kirpikini yuluş arqalıq arzu istek toplap kelganligini aytgan. Megan şunodan itibaren her daim çaş ve kirpikini yulib etishni koydu yuridigan bulup kalgan, hem bu xil galeti adetini qat'i özgertmegan. Megan'ın 49 yaşı kırgan apsi Taniye, kızının kırpikinin bir talma kalmayı yolu betilgeliğini körgenden kin katlıq çöçüp ketken. Taniye kızını doktorga körsetken de, doktorla onun çat yoluş kesiliği dap atıldıgan bir xil psikik kesel gırptar boğalıqıga diagnoz koygan. Taniye, özünün azaldın bundaq kesel barlıqını anlap baxmağalıqını, şundaqla bu xil kesellikinin şunca uzun davamlaşıdığalıqını oylapma baxmağalıqını etkan. Megan 13 yaşı kırgandan başlap çeçini yoluşku başlagan bulup, şunundan itibaren onun çeçi tazdak şalanşıp, beşinin uyar bu yeri takır bulup kalan. Megan özünün bu xil galeti adeta sahiplik, mektepte savaqdaşlarının məsğırsıgı mükçürgan. Taniye kiyin kızının çeçini dağımlıq yoluştun saxlanış üçün bir xil alaydı başqap layılı tüppergen. Megan bu başqapını kiyip algan dinkin, çeçini yoluşku amalsız kalan hem bu vaxta çeçini yulmaydıgan bulup kalan. Megan 18 yaşı kırgan yili, onun çeçini yoluş humari yani qayt qozguluşku başlagan. Megan bu yıl çeçeni yolu yetiştiğinin sakınlaşı için çeçeni paks düşürüp etken. O mundaq degen. Mən çat yoluş adetimden kol üzüşünü ümit kılımın. Lekin bu arzuyumgi yeterleydiğen ya ki yeterlemeydiğalıqımga özümü inik bir nersi diyelmeymen. Megan özünün keselik ekvalini alaq torgu çıkırıp ben bəhirləb, öz qoxşaş galeti keselgi gırıplar bolğan tordaşlarının bu xil kesellikten nərgiz korkup ketmezdikini. Köpenci çağlada özünün keselik ekvalini aşkarlıqan dinkin, etraptaki kişiler bergen medet ilhamlarının özdeki galeti adetini tügütüşüge türkü bulup kılışı mümkilikini əskertken.
2: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. O her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şehrimizni tazaydı.
3: Bu iş cepalıq, lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aça, bugün hava ısıq, kırjıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıqını koğduğucu mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
6: Qadirlik dostlar, hər qitim igiz dağlağa, jılğılağa nəzər sağanda, yəki dəniz okeanlarını səylə qılğanda, təbiətinin həybətliliyi və sırlıqlığı bizni heyran qaldırdı. Təbiət kişi qalbını lərzigə saladığan nurgun mənzərələri namayan qıldı. Bugün biz köpçülük bilən yer şardakı ən qəlidi təbii mənzərələri ortaqlaşmaqçı. Birincisi, çoğ kök önkür. Bu gayet zor su astı önkürü biliz sırtkı denizden təxminən 100 kilometre jıraqlıqda bulub, jıraqdaki muz dəvrədə şəkillənən. Aynı çağdaki deniz yüzü bugünkü güpütürləy oxşumaydıkən, deniz aslı yanılı körünüb durdikən. Kök önkür aynı çağdaki çırtıştın şəkillənən bu işi mümkün. Kiyin deniz suyu örlügəlikdən önkürünün çox suçunun qayrışı bulduruşub getib, deniz suyu bilən lıq tolğan bu işi mümkün. Şunun bilən su astıdaki haqtaş önkürgə aylanğan bu işi mümkün. Onun önkür iğizi naidi mükemmel yumulaq şəkildi bulub, yana naidi toğır kip qağanda köründü. Onun istigən aylanma xadı taş bilən bir kip ketken bulub, asmandan qarsa xuddu bir güzel gül çəmbirə qoxşaydı. Önkürünün çonqırlıqı 137 metr, işçidə hayvanat və ösümük türləri mol, ləhənləm, eyni tayin köp. Bundaq sırlıq əm çonqır cay bugünkü gündə kişini ən cəlib qıldıqan suğu çöküdüqan caylanın biri bulub qaldı. Lekin çonqır denizin qorqış kesli bay kişilər bu yerge kəlgəndə, tini cuğuldab getişi mümkün. İkincisi, sırlıq çəmbirək. Bu sırlıq qalqısman şəkillə Afrikanın cənubidiki qərbi deniz qırğıqıdiki Nambiyaya caylaşqan bulub, kən ziminğə nəzər salsanız, Qaqaslıqdiki qiya ünməydiğən yerlə, yavu ötçöblə, üsüb getkən çöllükdə bu sırlıq xəliti çəmbirəklə nəçə milyon qiydudur. Ulanın zadı qandaq şəkillənganlıqını heç kim bilməydi.
7: Buradar, siz bu bexatarlıq qalpıqın nemiş qiya olmay toksikliq kesip qoysayız.
8: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
7: Bun bexatarlıq üçün emas mı?
8: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu itidikken.
7: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bihaterlik kalpki altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı mesma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
8: Doğru, bihaterlik mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
9: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıqını doğru kiyibidim. Bexatarlik kalpıqı sizni qoğdaydı.
6: Qadirlik dostlar, kündülük turmuşda formal deyit, yani cacuyanı çıxırıb etişinin ən ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşünün ötken məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilən bir vaqtda köpçülüknün kündülük turmuşda tüvən aldehitlik məhsulatlarına talışını təvsiyə qılımız. Onun başqa, derezi çipava almaşdırışının mu, formal deyitinin yoxdışlı bəlgilik ünümü boludu. Əma deyqat qılışqı tigişlik şü ki, hava almaşdırış vaxtı uzun buluşu, yana öyüşçi muhitinin yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik altını saxlaş gerek. Çünki formal deyit qazının nisbi zışlıqı havanın zışlıqının çoğun boludu. Şuna adet kekvaldı formal deyip oltırışıp getirdi. Ama formal deyip asan parlındıgan boğaşka, yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti formal deyipnin tarqılışıga paydalıq. Vaqt jahatin nilip etkanda, yaz pesli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arqılıqla formal deyipni çıqırıp etiş ünümüge onay yetkil bulduğan mezgildir.
10: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toxtalımız.
11: Mençe uruş, İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
12: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
13: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
10: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmasga soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
13: U nima?
10: Toma kichik ish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
14: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
6: Alamda tumallıq gaz, çan tozan və başqa maddələrdən tərkib tapqan çox köləmdəki bulud topu var bulub, məlum tumallıq rayonundakı bir qısım maddələr bir yerə toplanış qıb başlığında tatış küçü tədrici küçüyüb, teximi köp maddələr bir yerə tartıb, teximi çox toplanış kollektivini şəkilləndirdi. Məlum dərəcəyə yetkəndə toplanğan maddələr aylındığan disk qısman qurulmanı şəkilləndirib, ibtidai yıldızlar təxsisi deyə atılğan. Seyyarla şekilleniş jarayanında yeterlik madde boğanda onun tartış küçük güçlük bulup, maddenin işki kısmındaki başka güçlerini yenip, onu tampon aletki yetküzüdü. Bu tampon alet şarsman buludu. Çünkü şarsman alette seyyardaki her bir noktanın iğirlik güç meydani tekşi buludu. Bunun sebebi şu ki, şarsman şekil öz okuda ayrılış çeriyana da iğirlik gücünün okşaş bulmağın orunda peydaklıgan otturcu ünümüdür. Şarsman cisimde her kandak bir nokta bilen massa merkezinin aralıkı tan buludu. Şuna ula uçuraydıgan iğirlik gücü okşaş buludu. Bu bütkül seyyarının birdek buluşunu keltürüp çıkırdı. Şarsman şekil yine en tüven energi halitigi ige. Maddenin hususiyeti ve tartış gücünün tesirge asasen, seyyarla şekilleniş yarayanı da özünün tartış gücü arkalık maddelerini imkan kadar kısıvalıdı ve kaydedin redki tızıdı. Şarsman şekil bolsa sırtkı yüzünü en zor derecede kiçikletkili buladığan şekil bulup, bundak boğanda seyyarının işki kısmıdaki energiyanın yokulışını en kiçik aletki keltürüp, en mukum aletki yetkili buludu. Seyyarlarının şarsman şekli yine seyyarlarının iğirlik gücü bileme münasebetlik. Şarsman cisimde cisim seyyarının sırtkı yüzüge yakınlaşkanda uçuraydıgan iğirlik gücü nispeten küçülük boludugan bulup, sırtkı yüzünün kançı jirak bolsa uçuraydıgan iğirlik gücü tedrici acizlaydı. Şarsman şekil seyyarlarının sırtkı yüzdeki iğirlik gücü meydanını, her kaysi yönelişlerge asasen tekşe taksimlep, seyyarlardaki cisimlani nisbi mukum aletini saklaş imkaniyetigi iğirlikliydi. Körüstüp ötüşke tegişlikke şu ki, bağırlık asman cisimlerinin hemisi bütünlüğe şarsman emez. Seyyarlarının şeklimi öz okuda ayrılış ve maddelerinin tarqılışının təsir kuşçuraydı. Bazı amıllar seyyarlarının şar şeklidin sel çetnep geçişini keltürüp çıkırışı mümkün. Məsələn, səyyarlarının öz oqda ayrılış sürüdü, işki qurulması və geologilik paliyeti qatarlıq amıllarının həmmisi səyyarlarının şəkliki təsir körüstüşü mümkün. Səyyarlarının şarsıman şəklimi özün maddi alaydılıkı bilən münasibətlik. Madda iğirlik gücünün təsirdə ən tüvən energi halətini qoğuluşudu, həm də işki bisim küçüge intiludu. Şarsıman şəkil astıda səyyarlarının maddeleri təkşi təksimlindu. Həm də özünün iğirlik gücünün bismiqə bərdaşlıq berib, tamponluqnı əməl qaşırdı. Səyyarlarının şəkligi təsir görüstüdüğən yeni bir amil, səyyarlarının öz oqıda aylanışı. Səyyarlarının öz oqıda aylanışı mərkəzdən ayrılgan bir qısım maddelerinin mərkəzdən qeçiş gücünün təsirgi uçurab, səyyarının ekvator yönelişiqi qarab yötkülüşünü kəltürüb çıxırıb, səyyarının ekvatorda texmi kengişini kəltürüb çıxırdı. Bu xil kengiş effekti səyyarının ekvatoru ətrafıda azraq gəvdələnişini kəltürüb çıxırıb, bütkül səyyarının şəklini elipsoid cisimgə yıqınlaşdırdı. Amma bütünləy şarj isəməməz. Mana bu nimiş üçün bəzi səyyarlarının köz tiştisəl yapılaq şəkli çıxırdıqalıqının səbəbi. Məsələn, yer şarının ekvator ətrafı səl gəvdəlik boludu. Yuqurda tilgilinğan səbəblərdən başqa səyyarlarının şarsman şəkli yenə səyyarlarının işki qismidiki maddelerinin iqişi və mexanikilik tamponluq bilən münasibətlik. Səyyarlarının işki qismida maddelerinin iqişi və konveksiyelik hərəkəti mövcud. Səyyarla şəkliniş jarayanında işki qismidiki ısıqlıq miqdarı mövcud boğaşqa, maddela konveksiya arqalıq temperatura fərqi və energiyanın tarqılışını tamponlaşdırıdı. Bu xil konveksiyelik hərəkət səyyarlarının işki qismidiki maddelerinin qaytadan tizilişi və qayta tarqılışını keltürüb çıxırıb, tədrici halda şarsman qurulmanı şəkilləndirdi. Səyyarlarının işki qismidiki maddeler iğirlik gücünün təsirini uçurab tədrici akıdı, həm də maddeler müayyen plastik xüsusiyyətki iqi buludu. Bu səyyarlarının işki qismidiki maddelerinin məlum dərəcədə şəkli özgürüb və iqib, iğirlik gücünün təsirini maslış alaydıqalıqıdan deyirək berudu. Vaqtın uçuşu gəgişib, bu xil maddenin iqişi və şəkli özgürüşü səyyarının

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım, kaytkan eken kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu, ensirep kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata anamız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz udulken.
5: Apa, siz sulu oynadığın vakti de ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulken.
6: Ata anamdan sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz udulken.
4: Dada, ana. Biz geldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınır.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 4. günü Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığını katlaşkan ve Kırgızistan, Mısır'daki devlet işleri ziyaretini ahırlaştırgan dinkin Beijing'e kaytıp geldi. Halk kolay turmuş çemberki kuruluşu dairesi kengaytılıp, derecesi östürülüp, pukralağa bekti artıldı. Jungo halkının Japon tacavuzcularına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırla sohbet yığını Beijing'de ötküzüldü. Cayla faaliyet ötküzüp, Jungo halkının Japon tacavuzcularına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırladı. 15. 5 yılda devletimiz tenterbiye istimalının yoşurun küçünü canlandırıp, 2030 yılıca tenterbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandan aşırış kıtırışıdı. İran, Kuveyt ve Arap Birleşme Halifelikideki Amerika armiyesi bazılarına zarbı verdi. Amerika armiyesinin İran'ı denizde kamal kılışı, soda parahotlarının yönelişini özgertti. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdedi kıtınla haberlerimizin tepsili mezmulurdu bolsun.

تاللدی. بو یرده 10 نچ یوان خجلپلا بر گوشلوک، بر گوشسوز قورما و بر شورپ سیتوالغلا بولد. چنخوچو محلسی اهالیلرنین املی ایحتیاجینی چوردب، یاشانغانلا بالالارنی مرکز قیلیب، خلق قولای تورموش چمبرکی قورلوشونی زور کوش بیلن ایلگری سوردی. Ahalile tamak yiyiş, perzentlerini yesligi berişten tartıp, remont kıldırış, iş beciriş kiçe, piyade 15 minutluk aralık işçidila asasi cihettin halkıla alaydı. Çınkıcı mehalisi partikomunun mavun şucisi Fın Yuan Yuan mandak deydi. Baş şuci bizden mehalige tek şürüşki gelgende, ammavi paravallık teşkilatımızdan mehalideki yaşangalla ve meyiplerge Xalısanı tamaq yetküzüş mülazimət qılıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini həl qılıb bəgəllikini anlab, bək yaxşı iş qılıb silə edəb maqdidi. Biz ahalilərinin əmili ehtiyacını eniqlab, ortaq qurudugan orun, pida ilə qatarlıq hər qayıs tərəflərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilərinin turmuşidiki kiçik işlərini həl qıldıq. Bunun dinkiyim biz, amma oldırgan, qiyin alğan, g'am qilgan taqazo bo'lgan ishlarni ko'nglimizga pukib xalq qulaylik yaratish mulozimatini inchka amaliy ishlaymiz. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. Boshuji Si Jinping 2018-yil 4-oyda Chinghuju mahallasida xizmat tekshirganda munolani ta'kidladi. Mahalla asosiy qatlamning uli Asas müstəkkəm bolğandıla, dövlət müstəkkəm boludu. Kompartiya, xəliq üçün xizmət qılıdığan partiya. Xəliqnin işidə kiçik iş yox. Ammının çox kiçik işlərini yaxşı qılış gərək. Cayla başucu körsətkən yönülüşünü boylab, öz yerinin əhvalıqa qarab iş görüb, bir çəmbirək, bir tədbir arqılıq, xəliq qolay 15 minutluq turmuş çəmbirki quruluşunu ilgir sürdü. Hazır memleket bu içe 90%'ın artık vilayet derecelikten yukarı şehirde halk kolay turmuş çemberki kuruluşu kanat yaydırılıp 189 milyon mehalle ahalisige mulazimet kılındı. İşik aldı da kütünüş mulazimet ponkitidin yeniden 200'ünü kuruş bu yıl tuncu ketim Şanghay şehrinin halk için emeli iş kılıp bir iş türüge kırgızıldı. Yangpu rayonu Yenşin kutsuda 60 yaşının aşkallarının ilgilgen nispeti 50%'ın aşıdı. Koçu başkarımızı şık aldıdaki kütünüş mulazimet ponkıtığı tayinip, ammavi paravallık emra bulup kesel körüş mulazimet kollektifini yetiştirip, yaşangallarını davalınışta bütün ceriyallık mulazimet bilen temilledi. Yenşin koçu başkarımızı mehal mulazimet işhanısının müdürü Cicun Mundak dedi. Bizning mulozimat doirimiz Yenshin ko'chi boshqarmasidan tadrijiy butkul Yangpu rayoniga kengaydi. Biz bu xil nuqta orqali doirni yetaklash usulini qo'llanib, bu xil yashanganda kutinish mulozimatini mahallamizdagi yashanganlarga tez to'g'ri yetkazishni umid qilamiz. 15 minutluk xalq qulay turmush chambirki qurilishi dastlabki tor nuqtasi Bağımı yoktun, mulazimeti yakşımı emes mu yekarap kadem taşladı. Bir neç gün ilgiri Jiangsu ülkesi Nantong şehri, Chongquan rayonu, Lunhu, Jiayuan mahallesinin yazlık, havalılık bek sınıfı muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu yıl mahalle ammavi paravallık boyunca vakalaten başkuruş mulazimeti bilen teminleple kalmay, yeni peşkadem mütexessis, peşkadem cengçilerini balılağa boğu momulları bir saatlik değerisi ötüşük teklif kıldı. Lunhu Jiayuan mahallesi partiye baş yaçaykısının şucisi Xu Xiaoyan mandak dedi. Mahalle havalılık bekiş, kütünüş mulazimeti, köktat bazarı katarlık eslerlerini yürüyüşleştirip ve mükemmelleştirip, yaşaşkı bab gelidigan halk kolay turmuş çemberki berpa kıldı. Diqqatni aholilar oldirgan, taqazo bo'lgan, ehtiyojli

0: болгон ишларга маркезлештирип, автомобил токтотуш кыйын болуш, токлаш кыйын болуш катарлык пукрала көңүл бөлүдөгөн 100дөн артык маселени хал кылды. 18 пидайла кошууну куруп, мулазиматны акыйкый амилийлештирди. Бу жыл дөөлөтүбүз 3-чү түркүмдүки шаарларда 15 минутлук халык колай турмуш чамбырки барпа кылыш боюнча алдын жолго коюш район сынак нуктусунун 30'ына яңадан көпөйтүп, шарайты ба нахия базарларынын дайырсын кеңейтишни илгери сүрүп, жыл ахырдан бурун 10,000 турмуш чамбырки барпа кылыш нишанын тамамлайды. 2030 жылгыча дөөлөтүбүз вилоят дарежеликтин жукуру шаарларынын асаслык шаар району ва шарайты ба нахия махалларын халык колай турмуш чамбырки менен толук каплашны ишке ашырды. Соода министрлиги оборот тараккыят мекемесинин башчысы Ли Жалу мындай деди. Биз шаарларда 15 минуттук халык колай турмуш чамбырки куруш тажрыйбасынан пайдаланып, най базарда шарайытка карап, халык колай турмуш чамбырки барпа кылып, неме кем болса шуну толуклашта чың туруп, най тәвәсидеги аһалыларны ишк алдыда якын атрапта колай сүпти ишенчилик мулазиматтын бәһриман кылыбыз.
1: Станциябыз хәбәри. Джунго халкының япон тажавузчыларга каршы урышы ва дөнья фашизмга каршы урышы галибесенин 81 жылдыгын хатırla сөйкбет йыгыны 9 айның 3-чү күнү Бейжиңде өткөрүлдү. Джунго компартиясы мәркәзи комитети сиясий бюросунун азасы, мәркәзи комитет ташуқат бөлүмүнүн башлыгы Ли Шули йыгынга катнашты. Джунго халкының япон тажавузчыларга каршы урышы мислсиз мушаккатлык улук уруш. Джунго халкының япон тажавузчыларга каршы урышы дөнья фашизмга каршы урышынын мөйим тәркиби кысмы. Джунго халкы гая зор милли курбанлык берип, инсаният мәдениетлигин куткузуш, дөнья тынычлыгын когдашка зор төкп койшты. Сөйкбет йыгынында Мәркәзи комитет бирликсеп бөлүмү Merkezi Komitet Partiye Tarihi ve Hüccet Tetkikat Yurti, Merkezi Herbi Komitet Siyasi Hizmet Bölümünün mesulleri, Japon Tacavuzçılığa Karşı Uruş Kahraman Namuçlar kısmındaki Yaş Komandır Cengçi Vekilleri, Yaş Okuğuçlar Vekilleri söz kılıp, Cungu halkının Japon Tacavuzçılığa Karşı Uruşi ve Dünya Faşizmge Karşı Uruş Halbisinin uluq ehmiyetini şerhledi. Tarihni esti çin saklash, inqilavi kurballarını yad etish, tinishlikni qadirlash, kelgüsini yaratish iradisi, şenci ve tinish terakiyat yolu da qaddi tevrenmey minishtek yüksek arzusini ipadildi.
0: Stansımız kavri. 9. ayının 3. günü Jungo halkının Japon tajavuzçılarga karşı uruşi ve dünya faşizmga karşı uruşi galbisinin 81 yıllık hatır günü. Memleketinin nurgun cayları türlük şekildeki vatanperverlik terbiyesi faaliyetlerini ötküzüp, Japon tacavuzçılarga karşı uruş tarihini esti için saklap, inkılabi kurballarını yad etip, Japon tacavuzçılarga karşı uruş uluq royunu cari kıldırdı ve onun varislik kıldı. Liaoning ülkesinin Shenyang şehirde 18 sentyabr tarih muzeyinin hizmetçileri ve pidayla muzeyde saklanıp atkan 2400'den artık kımmetlik medeniyet yadıkarlıkı, tarihi süret ve sın materyallarını birleştirip, çoğunkur yıskılı şekildeki leksiye sözleş arkalık, ekskursiyeçilerge, Jungo Kompartiyesi rehberlikideki yer asti partiye azaları, Япон тажавузчыларга каршы Бирлешме армиянын командир жаңчылары, Шарк-Шымалдыкы пукраланын Япон тажавузчыларга каршы туруштыкы каһарманлык сайыпсын кайты намаян кылып берди. 18 сентябр тарых музейи иҗтимаи тәрбия бөлүмүнүн мавым мудири Жинин мындай деди. Без Япон тажавузчыларга каршы уруш тарыхы ва хакыкый ахвалны кайты намаян кылыбыз. Ватанга болгон мухаббетибиз ва миллеттин гурурун kişiler kalbide yıldız tartkuzumuz. 9 ayının 3 günü çüştüm burun, Jiangsu'nun Nanjing'e caylaşkan, Jungo'u tajavuz kılgan Japonya armiyasının Nanjing çoğun kırgınçılıkıda kaza kılgan kıyrındaşla hatır sarıyda, cemiyetinin her sahasıdın tahminen 500 kişi, Jungo halkının Yapon tajavuzcılarına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırlaş faaliyetine katnaştı. Faaliyet nak meydanı da kanayçıla galibi burgusunu yangrattı. Arkadın Tağ Deryala namlık nakşa galibi meydanı da yangrıdı. Nanjing Shaojuang Shoyani müzik shoyaninin Şinji Xor Ümükü'nün okuğutsi Ciz Ziyi mındak dedi. Bu nakşa zaman makan halkıgan sözlüşiş. Bugünkü tiniç, mukim, güzel Tağ Deryala sansızlıgan inkılabi kurballarının kurban berişi bedeligi kelgen. Yeni devir yaşları bolu süptimiz bilen tarihne esti çın saklap, evlat mı evlat davamlaştırımız. Şenşi ülkesinin Yan'an şehirde nurgun sayahatçile hürmet duygusu bilen Yan'an inkılabi hatır sarıyığı geldi. Köpçilik Yan'an'nın Yapon tajavuzcılarga karşı uruşka kumandallık kılış merkezi buluştek muhim tarihi ornini çonkur yiz kılıp, inkılabi ecdatlarının kan keçip, ceng kılıp, vetenini kogdugallıkıdın ibaret təsirlik iş izlerini əslidi. Sayahatçı Lin Hui mındak dedi. Bugünkü tınışlıkımız asan kolgu kelmedi. Biz onu tehimi qadirlişimiz gerek. Bunun dinkin mən balılarımını elip gelip, uluq jungo ve uluq devrini birlikte yiz kılımən. Jiangxi ülkesinin Nanchang şehirde ədiliye hizmetçileri, okutkuçi, okuqçuları vekilleri ve cemiyetteki her sahe zatlar Meyru Av'nın konu turalgısı'ğı berip, Meyru Av Efendi'nin heykeliğe gül siviti koydu. 1946 yılı Meyru Av, Jungo'u vakaleten Irak Şerik Halkıra Herbi Sotu'nun sodiyesi bulup, dünyağı danlık Tokyo Sotu'a katnaşkan. Nanchang şehri ahalisi Huvin Çınmındak dedi. Bu konu boyumla ve bir kısım materyalla bizge aynı yıllardaki Tokyo Sotu'nun kançilik teslikini hakiki yiz kıldırdı. Meningçe biz ecdatlarımızdan töligen bedelini esti çın saklap, balılarga aynı yıllardaki tarihini bildirip, azık turmuşumuzni tehimi kadirlişimiz gerek. Deniz yüzüden 4000 metreden artık egizlikteki kar kurum egizliki de bu yerini saklavatkan Şinjan her bir rayonu malum tüenedeki ofisler askerler retlik tizilip her birler kasem namısını tekrarlap inkılabi kurballarını yad etiş sadakatmellik yisiyatını her bir meşik ve uruş teyarlıkı kılıçtaki emeli hareketke aylandırdı. Şinjan her bir rayonu malum tüenedeki Peiyo Chuan mındak dedi. Aynı yıllardaki Yapon tajavuzcılarga karşı uruş kahramanları sıkkını bilen milletnin ar numusunu aklıdı. Tarihni inkılabi kurballarını unutup gelişki bolmaydı. Yeni devirdeki egizlikteki komandır cengçi bolu süptimiz bilen biz çokum kızıl kan tomurunu davamlaştırıp sıkkınımız bilen ölsek mi bir geriş devlet ziminini yoktup koymaymayız degen kesimimizni kalbimizge püküp ceng ornıda turup vatanning har bir g'erich ziminini qat'iy yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xavri. Goyan axborot ishxonasi 9-inchi ayning 3-chi kuni 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Davlatlik tantarbiya bosh idorasining aloqador mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 2030 yılıca dörütümüz kişi bişiğe doğru kilidigan tenterbiye meydani kölümünü tahminen 4 kvadrat metrga. Daim tenterbiye çini kışıgı katnışıdığalar sani nisbitini tahminen 40% yetküzdü. Tenterbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandan aşırdı. Bu qitimki axbarat ilan qilish yig'inida 15-5 yil mazgildagi tantarbiya kuchlik davlati qurish umumi plani sistemiliq ilan qilinib, 2030 yilgacha davlatimizning tantarbiya ishlarining taraqqiyotida sifat va unumni tang o'stirish, umumiylik oshirish aydinlashtirildi. Davlatlik tantarbiya bosh idorasining boshlig'i Gao Jidan munularni bildirdi. Ammaviy tanarkat bo'shlig'ini kengaytirish plani va ammaning atrofidagi kichik ham go'zal maydon aslalari qurilishini yo'lga qo'yib, ammaviy musobaqa faoliyatlarini beytib, ko'p xillashgan ammaviy tantarbiya musobaqa faoliyati tizimini barpo qilib, shahar futbol musobaqalari, kanit futbol musobaqalari qatorliq ommi yoqtiradigan musobaqa faoliyatlarini qo'llash salmoqini oshiramiz. Maharet tantarbiyasi sahasida davlatimiz yosh o'smirlar tantarbiya zapas ixtisosliklar asosini davomli puxtalab, ilmiy mashq tizimini mukammallashtirib, fan texnika orqali tantarbiya mashqi tayyorligiga quvvat ato qilishni kuchaytirib, uch cho'ng to'pning gulinishi va taraqqiyotini puxta ilgari surdi. Gaojidan mundaqdiri. 15-5 yilda dunyo chempioni soni jihatida dunyoning oldingi qatorida turish o'rnini tirishib saqlab, Los Angeles Olimpik musobaqasi, Alpis qishliq Olimpik musobaqasi qatorliq dunyoviy cho'ng musobaqalarda yana a'lo natija yaratdi. Tantarbiya kasbi jihatida kelgusi 5 yilda davlatimiz tantarbiya kasbining ko'lamini davomli zo'raytirib, tantarbiya iste'molining sifatini o'stirib, sig'imini kengaytirishni ilgari surib, tantarbiya bilan madaniyat, sayohat, sog'lomlik, fan texnika kasbining cho'nqur yo'g'irilishini ilgari surib, tantarbiya iqtisodining yangi quvvatini uzluksiz namoyon qildi. Davlatlik tantarbiya bosh idorasi tantarbiya iqtisodiy mahkamasining boshlig'i Yang Shuodong tunishtirib mundaq dedi. Biz 2030 yili tantarbiya kasbi umumi ko'lamini 7 trillion yuanga yetkazish nishonini zich ko'rib, diqqatni yaxshi ham qaltis o'tkazishga markazlashtirib, musobaqa iqtisodini rivojlantiramiz.
0: Stansimiz xabari. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi, Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti, Fan texnika ministrligi qatorliq 10 tarmoq bilan birlikda yaqinda Qotira kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surishning 15-5 yillik yirik planini tarqitib, 2030 yilgacha davlatimizdagi ko'lamlashgan qotira kichik korxonalarning o'tirich tijorat kirimining taxminan 15% oshadiganligini mo'ljarladi. Yirik planda yangi sanoatlashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirish nishoni bekitilib, a'lo korxonalarni yetildirish Ammaviy mulozimat, qonun siyosat sistemasi mukammallashtirilib, ishlab chiqarish omillari, taraqqiyot muhiti kapolati kuchaytirilib, o'tira kichik korxonalarning yangilik yaratish, egalik tiklash, ijod qilish hayotiy kuchi va yoshirin kuchi to'liq qo'zg'atilib, o'tira kichik korxonalarning kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha yangi taraqqiyotini ilgari surish o'tirg'a qo'yildi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi o'tira kichik korxonalar idorasining boshlig'i Liang Jifeng mundaq dedi. Planda munolog o'tirg'a qo'yildi. Mazmun jihatda ham yangilanishga, a'lolashishga yuzlanishga ahamiyat berilib, kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha o'tira kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surdigan turlik zo'raytish mexanizmi o'rnatilib, Otra kichik korxonalarning palampaysiman yetilishi ilgari surilib, aqliylashtirish, yeshillashtirish, yug'urma taraqqiyoti ilgari surildi. Ham ixtisosliklar kamchil bo'lish, mablag' yetishmaslik, huquq manfaatni qo'g'dashdagi qiyinchiliklarni hal qilish masalalari hal qilinib, korxonalarning ahvoliga qarab tadbir qo'llanilib, turlar bo'yicha ilgari surishga otra kichik korxonalarning uzoqgacha muqim ilgirilishiga madad berildi. Yirik planga asosan mo'lcharlanishicha 2030 yilgacha davlatimizdagi o'tira kichik korxonalarning tijorat kirimi, mulk umumiy summasi, emgak haqqi va emgak unumdorligi muqim oshirildi ekan. Yeniliq yaratish taraqqiyot iqtidori ko'rinarli kuchaytirilib, ko'lamlashgan sanoat

Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayev.

Konu dostanlar radio jurnalı programımızı bugün yana okşaşla yeniçe nazmaları bilen huzurlarına yetip geldik. Programımızı avalıqıdaki yaktırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasetçi dostanla Şirin Gül Doğdu.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

her vakit ümit bilen baksız. Muhabbet bazı da bedel töleşine talep kılıdı. Karşı taraf sizgi pervasız baksımı siz haman ümit bilen baksız. Ümidinizde üzenmeysiz. Karşı taraf sizden burunlu vazgeçken bozu mu siz vazgeçişki pedin almaysız. Çünkü siz onu yakış görürsünüz. Vazgeçemen deplu vazgeçemmeysiz. Çünkü nurgulluğun muhabbetlik eslemelerinizde muş petili yok kılanmayız. Muhabbet köngül dek bulundu. Köngül gısıgıdı. O köngül şunçilik nazuk hem çıdamcan ki turmuşta nurgun işlani özgü sığdırgan köngül muhabbette küçük gine köngülsüzlikini sığdıranmaydı. O vakti kegende çoğun işladın emez, küçük işladın ağırıydı, küçük işladın sunudu. Şuna köngülünüzdeki kişilerin köngülünü kaydı kaydı rencitme. Onun çıdamcallıkını, takıtını sınama. Gelemse muhabbetlik güldürümüzge devamlı kulak salaylı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Yenimdin ketme. Yenimdin ketme. Men kokmaymen. Kokmaymen.
0: Dedi Kitty ildam ildam sözlep.
1: Apa, alkamını ilivessen. Petip gitip atıdı. Sen kokmagan sen. Az kaldı. Az kaldı. Ezavita.
0: O, nait tez sözle itti. Tez sözle itti. Turupla külmekçi mi bulat? Дәл шу чагда бирдилли чирай өзгүрүп кетип, левинни иштирип атты.
1: Ожан, кандай кылар мен? Өлүп кетедиган болдум. Чыгып кет, чыгып кет.
0: Деп вакырып кетти Кити, яны шу галит чиркырак аваз менен. Левин эки колу менен бешини чаңгаллыгынча үйдөн жүгүрүп чыгып кетти.
1: Иш вакасы жок. İş onu tatıp atıdı,
0: dedi Dolly Levin çıkıp getip atkanda. Lekin ula her nimi degen bilen mu, Levin emdi işinin yaman tarafı karap menip atkanlıkını bilip durup atattı. O yan öyde kulukını işki yekip tınşap, özü hiç kaçan anlap bakmagan dehşetlik çırkıraş bilen nalı peryatını anladı. Bu avazının başka birinin emez, Del Kitty'nin avazı işkellikini tonadı. O emdi balını mı halımay kaldı. Hatta onun hayatını mı anca oylap gitmedi. Onunla Kitty aşu çıdığısız azaptın kutulsalı bulattı.
1: Doktor, bu nim boğu ne? Bu zadı nimi iş? Ah!
0: Sorudu o öyge kırıp gelgen doktorunun kolunu çın tutu elip.
2: Tügeşki az kaldı,
0: dedi doktor. O bu gepni eytkanda çırayı ciddi halletti bolgaçka, onun tügeşki az kaldı degen sözünü Levin tügep geçişki az kalgan okşaydı dep kaldı. O bu gepni

0: Kelip neymiş kılıdı? O kim? Bunu o zadılı düşenmeyi kılı vatattı. Hem bu iş onun galiti tuyulup kedi vatattı. Kandaktır artıkçı bir nersedek tuyulup mu turattı. Şunda hıyallah bilen o hıl vakitçe onun ögün elmedi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O hatla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: qo'nchoqdek qandoq chiroyli bola bu,
1: dedi Lizaveta. Levin xuddi ko'ngli bir nimadan yerim bo'layotgandek eg'ir xursinib qo'ydi. Chiroyli deyilayotgan bu bola uning yurakida yirginish va echinishni qo'zg'atdi. Uning kutgani butunlay bundoq tuyg'u emas edi. Lizaveta balining og'zini u texi ko'nikmagan emchakka to'g'irlaganda Levin orqasiga qarab oldi. Levin birdan ko'tarilgan kulgidan beshini ko'tarishga majbur bo'ldi. Kulgini Kitty edi. Bola uni emishga boshlagan edi.
0: Bo'ldi, bo'ldi, shu mi yetdi?
1: Dedi Lizaveta. Lekin Kitty'nin balını bergisi yok idi. Bala onun kuçkıda uxlap kaldı.
2: Mana, emdi köygin,
1: dedi Kitty balının yüzünü o toluq köreleydiğen tarafkı toğırlan. Balının yüzünün terisi xuddi qeyri adamının yüzüdek korup idi. Bala çüşkürüp etti. Levin külümsirep közlerge lık dolgan hayacan yeşini zorugu tutup durup, hotunini birini söyüp koydu da, gunga yorup durgan öydün asta menip çıkıp ketti. O, bu kiçikkini can iyisige bundaq tuyguda bolumen dep hergiz oylamagan idi. Bu tuyguda hiç kanda huşallık yok. Eksiçe çidap bolmaydıgan bir xil vahimi mevcut idi. Bu orqaliq u o'zida yana bir jihatdimi ojizlikning mavjud ekanligini bilgandek bo'ldi. Bu xil tuyg'u dastlabda uningda intayin kuchlik bo'ldi. Oshu kichikkini ojiz tanningmi bir kunlarda o'ziga o'xshash japokash bo'lib qelishi mumkinligini o'ylab, u tushkurganda o'zida bilib bo'lmas bir xil tasalli ve pahırlanış payda bulavatkallıqını sezgendek boldi. Ama bu sezgü mü onun bayıqı eğri hiyallarını yengilletelmedi.

قدريم. Ozrunladı boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonskiyning ishi chatoq edi. O'rmonni sotgan pulning 3dan 2 qismi xazinab bo'ldi. Qolgan bir qismini 10% tövallitib berish sharti bilan sodigar uning oldin berib bo'ldi. Endi sodigar uningga 1 tiyin bermaydi. Uning ustiga dolli mening o'z mulkimga egidorchilik qiladigan huquqim bor. Dep aşkar bayanat ilan kılıp, üçtün bir kısım ormanının setilip, pulunu elip bulgan hücretiye kol koyu işine ret kıldı. Oblonskiy'nin maaşı toluğu bilen öyünün hıracitige ketip, kendigi süreyi verişki bolmaydıgan parç burat kârızlarını tölep tügütüşke çağrısız kıyılı vatattı. Yançıkı kuruk yürü vatattı. Bu bir köngülsüz, hem sert iş idi. Oblonskiy'nin bu ahvalga çıdap yürüşü mümkün emas idi. Onun düşünüşçe bunun sebebi maaşının tövelliği idi. Hizmet orni 5 yılının aldı da yaman emas idi. Hem de hazır tılgı olguçiliki yoklu bulup kelevat attı. Petrov bankaga direktor bulup yıllık maaşı 12 min. Shvintiskin bir şirketning lideri bo'lib, yillik maoshi 17 ming edi. Metin bank qurib 50 ming rubl elayotdi. Men uxlab yotqa o'xshayman. U haqmi hammini unutib qoldi. Deb o'yladi Oblonskiy, o'zi dimmi boshqalardan ranjib. Shuningdan keyin u uyoq bu yoqqa quloq solib, sürüştürüp yürüp, ahır kışının ahırda nay

0: ovozda. Sendin ötünüp kalay, bu gepni demesen, dedi. Yok, tohta. Eğer moşi gepim bilen dilinle rencitken bolsam, mini keçür, dedi Oblonski sel oğaysızlangan dek bolup. Ama men elçi ornida mağa diş tapşırılgan gepni sana dep koydum. Karenin onunğa kolunu berip sel oylunup algandan keyin men özüm oylunup başqalardanmı sorap bekip ögillikke sana ahırkı cevabımını beray, dedi. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi deyip tınla, stansımızdan başka serkıl programlarında bolsun.
1: Küçükkine ot yalkını, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
2: Kızı, bugün ananızga öndür dağ numar içip berişke baktığınız çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kayıtkan eken kıp beray ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata anımızda seyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz keldok.
7: Buva, muma.
9: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürüşlerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak əgiş için bilen o başkalar bilen uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen qaytadan başlaşını karar kaldı.
10: Üçüncü numarlıq bemar.
11: Doktor, men xamışlık keslik griptar boğa okşaymen. Qandaq davalansam bula?
9: Ciddiyleşmen. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısaq mı?
11: Aktip yüzlünü men. Özümünü özgertti men. Hazır aklı özgürüş mü? meni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
12: Psikiki sağlamlıkıga köngül böleydi.
13: Sağlamlık dastıkınımızda.
14: Talındaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situ alalayimiz.
15: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısak sağlam ozuqını alayımız.
13: Sağlamlık ayıkımızda.
16: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
14: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
13: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
13: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
13: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıtışını başlayınız.